İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.

İnsanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene

İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz seni. Viyana FM.

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söktüm intiharı.

Bir türlü giriş yapamadım. Nedenini merak ediyorum. Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben İbrahim Elden, sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyorum. Hoş geldiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün trafikte olan, evde dinleyen herkese bir Guten Morgen diyelim. Ben gelmeden mesajlar gelmeye başladı bu arada. Nasılsınız? Hava inanılmaz sıcak ya. Klimalar, bilmiyorum hani bulunduğunuz yerde var mı ama klima da çok sıkıntı ya. Ben bugün klima görevi göreceğim. İbrahim Elden her yerde. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa. Çok güzel mesajlar gelmiş bugün. İrlanda aramızda, Fas'tan bir mesaj var. Belçika. Oo, benim en sevdiğim yerlerden mesajlar var bugün. Şimdi İstanbul'un dört bir yanında dinleyenlere de bir günaydın diyelim. Çerkezköy burada mı? Ne kadar güzel ya. O zaman bir WhatsApp'a bir gelin, radyonun WhatsApp'ına. Artı 43 660 130 19 79 Nuray ablam geldi. Guten Morgen İbom diyor. Canım benim, nasılsın? Southside Piercing. Piercing de gerçekten zirve ya. Nuray abla, gelim de bir akupunktur yap bana ya, kulağıma. İşler senin işlerin, biliyorsun. Özge geldi, İbrahim adaşım geldi. Teşekkürler Naci, hoş bulduk. Abi İsveç'e ne zaman geliyorsun? Seviliyorsun demiş. Çok teşekkürler. Geliriz ya. Bizi yani o konuda hiç sıkıntı yapmayın. İbrahim Elden gelir mi diye düşünmeyin. Gelirim. Benim bir huyum var. Davet edilmeyi çok seviyorum. Yani davet ederseniz gelirim yani. Bak mesela benim Sabri abim var. Sabri Salih. Aşırı iyi bir insan. Çok da severim Sabri abiyi. Mesela ben ne zaman işte Danimarka'ya, Kopenhag'a insem, bizi alır abi. Trene bineriz. Gezeriz. Orada çok seviliyor. Aşırı seviliyor. Çok seveni var Sabri abimin. Ama Allah izin verirse geldiğimiz zaman bu sefer denize gireceğiz. Çok derin mi ya Sabri abi oralar? Selamlar İbo demiş. Hoş bulduk. Nasılsın sevgili? Belçika'dan Selma geldi. Selma sen neredesin ya? Selma'cığım en güzel şarkılar sana darman olsun. Belçika'ya geliyoruz Selma'cığım. Nedim abi geldi Hainburg'dan. Kocaman bir günaydın demiş. Şimdi biz festivallerde birazdan Ezgi de anlatacak gerçi ama onun öncesinde bizim Tuğba Analiz, biliyorsunuz ki çok kıymetli sevgili Tuğba'cığım, bugün çok özel bir yayın yapacağız. Saat 11'de konuğum. 11.50'de de benim çok sevdiğim, benim için çok kıymetli yine sevgili Ezgi'yi, bugün de iki misafirim olacak. Biri stüdyomda, diğeri de telefon bağlantısında olacak. Çok da keyifli olacak vallahi. Vallahi sırf bu yayın için Ankara'dan gelen Tuğba Analiz'e bir alkış lütfen. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gel gel İbom demiş. Nuray abla biliyorsun değil mi dün Bircan neredeydi? Anka Premium Event sevgili. Bircan dün bana hava atıyor. İşte kızlarla yemekteyiz falan. İbocuğum gelsene, Ankara'daymış. Ben de dedim ki ya benim de misafirim Ankara'dan geliyor. Keşke Tuğba'yı alıp öyle beraber gelselerdi ama işte denk gelmedi. İbocuğum diyor. Şu anda bak hangi balıktan yiyoruz demiş. Nuray ablaya kılçıklı balıkları yedirdiniz. Kadın 210 euro hesap ödedi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Almanya'dan gelip Mersin'de hesap ödetti kadına ya. Nine Bircan. Ya ben gerçi yalan yere ben ödeyeyim mi dedim ama ödetmediler sağ olsun. Bekir diyor ki ben de geldim demiş. Mustafa Çatalka hoş geldin kral. Artı 43 660 130 19 79 Sayın Elden hoş geldin demiş. Mustafa adamsın ya. Sen seviliyorsun biliyorsun değil mi? Çatalkaya ailesine de selam. Şimdi analizler için bana 3 tane element, 3 tane de renk yazmanız lazım ama sıralamayı çok önemseyin. Gün, ay, yıl olarak da doğum tarihinizi yazın ki Tuğba detaylı baksın. Çünkü geçen telefonda çok bugün dedim ki Tuğba 11'de rahat rahat, relax, böyle kahveni al, arkadaşlarımıza detaylı bak. Bugün kısıtlamaya gitmeyeceğim Tuğba'da ama Tuğba'da hızlı anlatacak yani. Biliyorsun ben kova burcuyum yani. Ben öyle her şeyin enerjisini çok severim, hızlı olmasını çok severim. Benim için hızlı gelişen daha uzun vadeli, daha sağlıklı oluyor biliyor musunuz? Ama her anlamda. Yani bir şeyler hızlı başladığı zaman ya da hızlı gittiği zaman ben de
O kadar böyle mutlu oluyorum ki ayaklarım yerden kesiliyor. Daha heyecanlı oluyorum. Ben bir şeyleri zamanı bırakın asla nine. Öyle bir insan değilim yani. Zamanı bırakmak isteyen bıraksın abi. Çünkü o zaman bir gün geliyor gelmiyor yani. Bazen bir şeyleri yapmak için zaman gelmeyebilir. O yüzden her anın tadını çıkartın. Yeni birisiyle mi tanışacaksınız? Tanışın. Yiyin için, gezin, iş yapın. Heyecan neşeyin, mutlu olun, mutlu edin. Ama bir şeyleri zamana bırakmayın abi. O artık bizim dedelerimizden kalmaydı. Benim bir tane arkadaşım var öyle. 2027 yılının Kasım ayına bilet almış. Tövbe oğlum dedim, bir yıl sonraya, bir buçuk yıl nasıl açmışlar dedim bunu paketi. Abi diyor, şu anda diyor açıldı diyor, bir yıl bir buçuk yıl var hatta yani. Nasıl bir hayal gücü ya, ben hayatta yapamam. Abi benim anlık, mesela bugün günlerden ne cuma, şunu yapmak istiyorum, bitti abi. Bak Fadime geldi, Mersinli. Fadime de bizim çok kıymetlimiz, günaydın, Viyana'da yaşıyor. Hoş geldin, sefalar getirdin. Fadime sen de gün, ay, yıl yaz. Bir de üç renk, üç tane de element yaz. Tuğba anlatacak elementlerden işte toprak, ateş, su gibi. Elementleri yazın ki sıralamasını karıştırmayın ama. Nuray abla sana bir analiz yapalım. Ezgi'ye de bir analiz yapalım. Ezgi'nin doğum günü. Ezgi yazsana. Üç tane element yaz, üç tane renk yaz. Bir de gün, ay, yıl, doğum günü. Gerçi kızın doğum günü bugün olduğu için kaçlı bilmiyorum. Ezgi sen de yaz hemen. Ben şimdi notumu alayım. Saat 11'de Tuğba Analiz konuğumuz olacak. Instagram'dan da Tuğba Analiz sayfasından göz atın. Bu da paylaşımını yapıyor. Bizi keyifle takip eden arkadaşlarını da Ankara burada mı? Kıymetli ailesi de dinliyor. Oğlu şu dinliyor. Sonrasında sevgili Gözde dinliyor mu bilmiyorum. Ona da bir link atalım hemen Tuğba'cığım. O da çok kıymetli arkadaşımız. Ona da bir günaydın diyelim. Haberim var İbo'cum, haberim var her şeyden diyor. Kızım sen de var ya. Haberim var İbo'cum, yolda konuşuyoruz demiş. Aynen. Sinem otelin resepsiyon bölümünde çalışıyorum İbo'cum. Bak tatili geleceklere ben yardımcı olurum demiş. Çok teşekkürler. Günaydın kanka, hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkürler, herkese selam. Murat Erdatlı geldi. Bizim Murat abi, bizim biliyorsunuz ki kıymetlimiz. O gerçek anlamda Viyana'nın ilk gününden biri var. O yüzden ben Murat abiye ve onu sevenlere ayrı bir selam yollamak istiyorum. Çünkü hem radyoyu dinliyor hem dinletiyor. O yüzden bize katkı sağladığı için de teşekkürlerimizi iletelim. Kıyorum. Arif diyor ki dostlara çok selam, nasılsın İbo'cuğum? Sevgiler selamlar Viyana'dan. Tüm dinleyicilerimize de kocaman bir selam, merhaba günaydın demiş. Günaydın, Viyana'nın neresinden Arif?

içinden çok... Beni unutmayı bocum 14.08.68. Ateş, toprak, su. Kırmızı, yeşil, beyaz. Bak ya, kırmızıyı başa almış. Nuray abla az değilsin ha, yemin ediyorum. Hadi bana 3 element, 3 renk. Gün, ay, yıl, doğum tarihinizi yazın. Tuğba bugün bakabildiği kadar bakacak çünkü. Sınır koymadım ona. Gölgen olurum hayalini. Yak, hadi bir sigara daha. 20. Viyana kanka, çok seviyorum 20. Viyana.

Şimdi bugün Ezgi'nin doğum günü, kutlayalım. Ezgi geç kaldın ama geç kaldığına değecek değil mi? Bugün biraz Ezgi'yi şımartalım çünkü yaş günü. Hatta 11.50'de de kendisiyle şöyle yaptığı o güzel işlerden, o kadar önemli işler yapıyor ki bayıldım. Festivalde de inşallah beraber de çalışacağız. İki festivalim var önümüzdeki günlerde. Kesinlikle Ezgi ile bir projede buluşmayı çok istiyorum. O da bizleri keyifle dinliyor şu anda. Hazır mısın sevgili Ezgi? Bak, bu şarkı sana doğum günü şarkısı olarak armağanımız olsun. Tuğba da 11'de ilk senin analizinle başlayacak. Bugün doğum günü olduğun için Yengeç Burcu. Yengeçleri severiz. Bu güzel şarkı da armağan olsun. Sevgili Ezgi, o da Ateş, Su, Hava. Oo, çok iyi ya. Mor, mavi ve pembe. Artık bunlara Tuğba bakacak. O zaman ben bu şarkıyı sevgili Ezgi'ye armağan edelim. Bizim çok kıymetlimiz Yeşim Erbek aracılığıyla. Yeşim, dinliyor musun canım benim? O da çok yoğun bir gün geçiriyor. Yeşim'i seviyoruz. Müsaitse hatta onu da arayacaktık. Bence bu şarkı tam Ezgi senlik. Bu şarkıyı doğum günü şarkısı olarak kabul et, tamam mı? Gülüşlerin her zaman daim olsun. Hadi bu şarkı benden sana armağan olsun. Mutlu yıllar.

şimdi az önce 20. Viyana'da Arif değil miydi? Başka bir isim mi? 3. single yolda canım sevgilim Arif'i de ne demiş? Alır mısınız lütfen? Ha, yayına mı? Ya onu planlayalım olur mu? Çok teşekkürler bu arada. Sizin isim ne? Hemen karıştırmayalım. teşekkürlerimizi iletelim. Muhammed Ali, Cansu çok teşekkürler. Firdevs, İbo'cum günaydın demiş, çok teşekkürler ya. Belma, Nuray abla senin mesajın nereye gitti ya? Emin abla geldi, Emin Erdatlı, İbrahim iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler ablacığım, nasılsın? Keyfin nasıl? Güzel bir gün diliyoruz. Bizim için değerli ve kıymetli Emin ablamıza da bir şarkı yollayalım. Şunları Tuğba'ya yollayayım da yetiştiremiyorum. Şimdi birçok dinleyicilerimizden mesajlar var. Tabii hepsini de paylaşacağız. Şunu da hemen Nuray yazalım. Almanya, Stuttgart Nuray. Şimdi Tuba'ya bunların hepsini alıyorum karışmasın diye. Yardımcı oluyorum aslında tek tek. Üç renk, üç element ve de gün, ay, yıl, doğum tarihinizi yazın. Bir şöyle bir size bir şımartma paketi verelim bugün ya. Bugün bir analiz yapalım ya. Yalnız bugün şarkılar efso ya, yemin ediyorum. Hazır mısın İstanbul? Başka bir Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, dünyanın her yerinde yayındayız. Mesaj gönderen, dinleyen, dinleten tüm dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi iletelim. Ankara bizi dinliyor mu? Ankara bizimle mi şu anda?

Şimdi şarkılar efsane. Ankara bizimle mi? Ankara uyuyor mu Ankara? Ankara'yı şöyle bir uyandır ya. Şu ekibi bir uyandır ya. Tek tek ara ya. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. 11'de Tuğba burada olacak yarım saat sonra. Şimdi bugün dedik Ezgi'nin doğum günü. İlk 11'de Ezgi'nin analiziyle başlayacak. Rica ettim Tuğba'dan özellikle. Çünkü dedim ki kadıncağızın bugün doğum günü. Onu biraz şımartalım ve şımartma paketini sevgili Ezgi'ye vereceğiz çünkü. Şimdi sevgili Tuğba da yengeç burcu. Birazdan detaylara bakacağız. Doğum günü 2 gün sonra, ne kadar güzel ya. Bugün doğum günü olanları kutlayalım. Bugün doğum günü olan tüm yengeçleri kutlayalım. Var mı aranızda yengeçler? Çok severim yengeçleri. Yükselen aslan olan var mı? Allah'ım, bir de yükselen aslansa geçmiş olsun abi. Ezgi Karabürçek bugün 11.50'de konuğum olacak. Tuğba'dan hemen sonra, önce Tuğba Analiz'le 11'de çok güzel bir yayın yapacağız. Sonrasında da, ama bugün neden 7 renk var mesela? Neden 8 değil yani 7? Hepsinin analizlerini, bakış açılarını Tuğba burada anlatacak stüdyoda. Başka bir...

0: Yalan.
1: Artı 43 660 130 19 79 Festival kafasında İbrahim Elden hafta içi her gün 10-12 arası sizlerleyiz. Bu arada Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde canlı yayınlarımızı dinleyebilirsiniz. App Store ve Google Play'den de mesaj gönderenler de var. Çünkü orada da yorumlar da yapılıyor. Bana 114 tane yorum gelmiş. Daha dün gördüm onları. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Peki Firdevs Hanım, biz de sizi dinliyoruz demişler şu anda. Çok teşekkürler. Alp Bey ve Yunus için de bir şarkı yollayalım. Çerkezköy'den Havva hoş geldin. Aa, ne güzel. Tekirdağ'dan da, Çorlu'dan da, Çerkezköy'den de mesajlar var. Onları da selamlayalım.

0: Levent Almanya'nın neresinden? Kocaman bir selam yollayalım. Mavi, kırmızı, yeşil. Toprak demiş, hava, ateş. Bir saniye şöyle yapalım Levent'e. Artı 43 660 130 19 79 hemen. WhatsApp'a bir gelebilir misiniz ya? Şöyle bir yeşilleyelim WhatsApp'ı ya.
1: Kimseyi sevemem oldu sebebim. Yanık olduğum gözlerine başkası bakamaz olurum sebebi.
0: Almanya'dan Levent. Bu arada bugün reytingler çok iyi ya. Şu anda radyonun reytinglerine bakıyorum ama ben şaşkınlık içindeyim. Aşırı iyi ya. Bugün çok mu dinleniyoruz? Bugün ne olduysa güzel bir paylaşım var. İki tane önemli isim var. İkisinin paylaşımından dolayı etkileşim bayağı bir iyi şu anda. Teşekkürlerimizi iletelim. Aynı zamanda Tuğba Analiz 11'de burada. 11.50'de de bizim sevgili Ezgi muhteşem enerjisiyle hem güzellik, beauty üzerine o güzel enerjisi yaptığı neler yapıyor festivalde hem yetişkinlere hem çocuklara. Onların hepsini konuşacağız. Levent, Almanya'nın neresinden, kim aracılığıyla bizleri dinliyorsun? Hemen şöyle bir mesaj da gönder bize. Pindrinks İbrahim Eldeniz sunuyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Pindrinks'le enerjimiz maksimum seviyede. Yeliz Hanım geldi. Günaydın, kocaman bir selam. Dilek taşı lütfen demiş. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Dilek, bizi nereden dinliyorsun? Yeliz nereden dinliyor? Yeliz, 3 element, 3 tane renk yazıyorsun. Bir de gün, ay, yıl, doğum tarihini yaz. Birazdan Tuğba analiz yapsın. Bugün herkese analizimiz var vallahi. İbrahim'cim, ben de Alanya'dan dinliyorum. Denize gireceğim birazdan demiş. Çok güzel ya. Abi Alanya yanıyormuş ya şu an. Vallahi benim iki tane Avrupa programım vardı. İkisini sıcaktan dolayı iptal ettim ya. Abi aşırı sıcak. Ben gelemem çok fazla sıcağa.
2: Beni bir pembeleri bir de yağmurlar. O buz kalbine.
0: Yavuz geldi Linz'den. Günaydın, iyi yayınlar elden demiş. Çok teşekkürler.
2: Yüreğimi söküp aldım.
0: Evet, Ankara dinlemede diyor. Dinliyor mu şu anda? Bak sevgili Yavuz arkadaşlarına, Ankara'daki arkadaşlarına dinletmiş. Tuba'cığım sen de, nerede senin Ankara, nerede? Adam Viyana'dan yönlendiriyor Ankara'yı. Seninki uyuyor. Gözde de mi uyuyor? Sabaha karşı maç izleyenler varmış. Türkiye'mizde gurur duyduk demiş. Her zaman gurur duyuyoruz ya. Yense de yenilse de. Sonuçta bizim çocuklarımız onlar. Çalar mısın lütfen demiştim diyor. Hangisi? Canım sevgilim şarkısını istemiş Arif Ater'den. Ya listemizde varsa seve seve, olur mu dostum? Sevgilerimizi iletelim. Single'ların içinde başarılarını devam diliyoruz. Şimdi listede olan şarkıları çalıyorum. Arkadaşlar bana bir liste yapmışlar. Ama listede almalar için rica edeceğim, olur mu Arif'im? Seviliyorsun. Hollanda'dan Ayşe arabasında dinliyor. Bak Tuğba'cığım, görüyorsun değil mi? Hemen ona da bir analiz yapar mısın Hollanda'dan? Hollanda'da şu anda bizleri sevgili...

0: Kanka harika bir ev tuttuk. Dubleks bekliyoruz. Allah'tan var ya Murat abi, Gürcan abi, Ali Süzen olmasa ben yanmıştım. Vallahi sonra bizim diğer abimiz, taksici abimiz vardı. Ne oldu ona ya Murat abi? Vedat abiye ne oldu ya? Küstü mü bize? İbocum sence ben güzel miyim? Yayında okuma demiş. Tamam, bence çok güzelsin. Ya, bence herkes güzel. Allah herkesi güzel yaratmış. Kaşlarına bakayım. Burun yapısı, yanak, dudak yapısı. Bence fena değil. Güzel. Sordun diye söylüyorum. Sonra adım çıkıyor. İbocum niye böyle diyor, şöyle yapıyor. Hollanda'dan sevgili Asya. Ne güzel bir ismin var ya. Hoş geldin. Kalbim Türkiye'de demiş. Evet, 3-2. Güzel bir galibiyet oldu son. Gerçi elendik ama olsun. Amerika'nın son dakikada Türkiye'nin attığı golle 3-2 güzel bir sonuç. Artı 43 660 130 19 79 Mersin'deki DJ'ler de bizi dinliyormuş. Ne kadar güzel. Gece partiliyoruz İbocum demiş. Bugün ve yarın. Hadi bakalım. Benim öyle gece hayatım yok. Yani. Ben sakin bir ortamları daha çok seviyorum. Yani kulüptü bilmem ne hiç bana göre değil. Gençliğimde yapacağımı yaptım zaten. Artık bundan sonra emekliliğin tadını çıkartacağım.
1: Kime soruyorum ayrılır?
0: Ateş, su, toprak demiş. Mavi, mor, beyaz. Gün, yıl da yazman lazım. Gün, ay, yıl da yazman lazım. Ha, yazdı, tamam. Dur şunu ekranını çekeyim de. Geçen çünkü yetiştiremedik. Tuğba çok üzüldü. O yüzden Ankara'dan geldi kadıncağız. Ama Tuğba'ya da Instagram'dan da yazın. Tuğba analiz yazın. Oradan da detaylara bakacak size. Anlaşıyor.

0: Yalnız bugün şarkılar efsane. Hanımefendiler, beyefendiler, Pindrinks'imi içtim geldim. Şekersiz ve glutensiz beslenen İbrahim Elden. Pindrinks'lerle enerji maksimum. Sıcacık yaz günlerinde soğuk bir Pindrinks'e ne dersin? En sevdiğinle beraber. Hey, sadece bir tane Pindrinks kaldıysa ne yapacağız? Bence sevdiğinle yarı yarıya paylaşmalısın. Eğer sen de benim gibi sevdiğin bir şeyleri paylaşamıyorsan bol bol Pindrinks al. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrinks. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks. Bu arada Bintat'ta var mı? Tabii ki var. Çok soruluyor Bintat'ta var mı diye. Bintat'ta her şey var. Pindrinks var. Kasap reyonu var. Şarküteri var. Sebze ve meyve reyonu var. Abi, bu adamlar işin zirvesi ya. Şeref abi var ya. Kral adam ya. Şimdi Murat abinin sesli mesajı var. Ezgi'nin doğum gününü herkes kutlamış bu arada. Günaydın Murat abiciğim.
1: Kanka, Salzburg'a giderken Vedat'la ne yaşadıysanız ondan belli, Vedat'tan ses seda çıkmıyor. Hiçbir haber alınamıyor.
0: Ya yemin ediyorum. Adam bana diyor ki İbo'cum dedi, Viyana'dan Salzburg'a dedi seni ben götüreyim. O günden sonra adamdan haber alamadı. Nasıl haber alalım? Dubai'ye gitti adam ondan sonra. Murat abi kaç kere aradı beni, gel Dubai'ye kardeşim dedi. Ondan sonra dedim abi Dubai'de benim ne işim var bu sıcakta? Benim patronumuz, bizim şirket bu arada İstanbul'daki patronum. Tuğba'cığım bende tam 5 patron var. İstanbul'daki patronum, şirketi de Dubai'de. 56 kere çağırdı gitmedim. Sıcakta ne işim var abi benim Dubai'de? Burada nefes alamıyorum. Artık 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Gün, yıl, ay yazmanız yeterli. Bakın birçok kişi gün, yıl, ay yazmadığı için geçerli olmuyor bu konularda. Ben Tuğba'ya hepsini atıyorum. En son attığım papatya bu arada. Kamer dinliyorsa kamerden de alalım hemen. Gün, yıl, ay. İbocuğum benim de doğum günüm, kutlar mısın? Tabii ki. Ya bizim bu Mersinli Fadime ne güzel ailesiyle beraber dinliyor her zaman ya. İyi ki varsın. Torunumu diyor kahvaltıya getirdim İbocuğum, ne kadar güzel. Torununu öp bizim için böyle yanaklarından. Orada karne alacak tüm öğrencilerimizi öpüyorum yanaklarından. Karne tatili için ya da karne hediyeniz yine İbrahim Elden'den. Bugün tam 10 tane çocuğumuzu Bostancı Gösteri Merkezi'ne, Luna Park'ta sınırsız eğlenceye davet ediyorum. Aynı zamanda da bugün 2 arkadaşımızı da hamburger yemeye davet edelim. Hatta 2 ne ya? 2 tane yazmış. 2 tane çocuk hamburger. Abi 2 çocuk ne ya? 10 tane yazalım ona da. 2 taneyi ben yerim zaten. 2 hamburger yazmış. Abi diğer kalan 8'i benim hesaptan düşün, olur mu Ali'cim? Bu ne cimri adam ya. 2 tane hamburger de benden ver diyor. Bugün diyoruz ki kaç milyon çocuk karne tatilinde 2 tane hamburger benden ver demiş. İşte böyle bir elini böyle şey alıştıranları sevmiyorum ya. 2 ne abi? En az 10 tane çocuk sevindirelim bugün. İstanbul'daki dinleyicilerimize 10 tane çocuğumuza karnesinde iyi not alan, almayan, biz öyle ayrım yapmayız. Notu iyi olmuş, kötü olmuş hiç önemli değil. Bugün çocuklarımız mutlu olsun ya. Onlar benim için çok kıymetli. Yanaklarından öpüyorum kocaman. Yeşim, sabahtan beri senden bahsediyoruz. Daha yeni geldin. Enerji deposu demiş. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Yeşimcim? Bak Ezgi de şu anda bizi dinliyor. Hatta Yeşim müsaitse Yeşim'i bir canlı yayına alayım ya. Yeşim Erbek.

0: paşa paşa paşa falan. Bir elmanın yarısı sen ve ben diyor. Ne kadar güzel ya. Teşekkürler. Salim abi gün, ay, yıl ve 3 element yaz. Kral. 61,5 oflu ayılı cumalar demiş. Kral adamsın. Evin Kast ailesi bizi dinliyor. Çok selamlar Salim baba. Dilek taşı please demiş. Çok teşekkürler. Dilek taşı şarkısını mı istiyorsun?
1: Bir elmanın yarısı biri.
0: Ama bugün listelere müdahale edemiyoruz ya. Çünkü hazır şarkılar gidiyor. Olur mu? Sevgili Yeliz Hanım, pazartesi günü sözümüz olsun. Hangi bölgeden bizi dinliyorsunuz Yeliz Hanım?

0: Artık bu muhteşem yayın başlasın. Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Salim abi de alalım ve gün, ay, tarih hepsini bitirelim. Çünkü yetişmeyecek çünkü. Hemen şöyle Salim abi de etiketleyelim. Tuğba, bayağı mesaj var ama biz sınırlı sayıda almamız lazım. Yok, bunu sınırsıza yaparsak yandık yemin ediyorum. Bak şu anda kimle başlayacağız biliyor musun? Doğum günü olan arkadaşımızla. Ama önce Salim Bey. Evet, Salim Bey'i de bitirmiş olduk son mesaj olarak. Okey. Her şey tamam değil mi? Mikrofonun açık mı? Hadi başlayalım o zaman. Hoş geldin. Mikrofonun kapalı bence şu anda. Bak şuradan aç. Şu anda açık. Kulaklığı da ister misin? Bak kulaklığı da kendini duy böyle. Tuğba Analiz konuğumuz, kıymetli misafirimiz sizler için, bu yayın için Ankara'dan geldi. Şu an mikrofonu açık. Ben şöyle kapatayım mikrofonunu. Son hazırlıklarını şu an açtım. Nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş buldum İbrahim'ciğim. Nasılsın?
0: Vallahi İyi çok misin? İyiyim. Dedim ki arkadaşlara stüdyoyu soğutun. Tuğba dedim yoldan geliyor. Allah Allah. Böyle gerçekten nasıl geçti yolculuğun?
1: Yolculuğum biraz aksilikli geçti açıkçası. Otobüs rötör yaptı. Vallahi. Bozuldu. 3-4 saat beklemek zorunda
0: Trende
1: kaldım.
0: Trende bulamamışsın. Trende uçak bulamadım. Da yok. Hiçbir şey yok. Kadıncağız nasıl gelsin yani? Vallahi.
1: Yani aksilik şöyle. Okullar tatil olduğu için İstanbul'a çok sefer vardı. Büyük bir ihtimal tatile geliyorlar buraya.
0: O yüzden.
1: Çünkü bulamadım. Öyle bir.
0: Ama her şeye rağmen sıkıntı. Geldin
1: her işte. Her şeye rağmen geldim. Senin için, dinleyenlerin için geldim.
0: Ne kadar güzel. İşte ben bunu seviyorum ya. Gerçekten fedakarlık yapıp Ankara'dan bu yayın için İstanbul'a gelen Tuğba Analiz'e bir alkış yok mu arkadaşlar? Şöyle bir WhatsApp'tan helal olsun sana Tuğba demeyecek misiniz arkadaşlar? Instagram'dan da Tuğba Analiz yazın. Bakın bu kadar fedakarlık radyomuza gelip 6 saat, 8 saat artık neyse 8 saatlik bir normalde 4-4,5 saat İstanbul-Ankara ama çarpı 2 oldu vallahi. Tuğba tekrardan hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Dinleyicilerimiz seni birazdan yakından tanımak ister. Ankara'daki sevenlerin de şu an dinliyor bildiğim kadarıyla. Sonrasında analizlerimize artık başlayalım.
1: Tamamdır. Öncelikle teşekkür ediyorum hepinize beni dinlediğiniz için. Güzel bir analiz yapalım İbrahim'le, sizlerle. Ankara'dan öncelikle oğlumun doğum günü kutluyorum. Ezgi ile aynı gün doğmuşlar.
0: Aynı gün doğmuş oğlum.
1: Evet. Sadece doğum yılları farklı ama aynı gün, ikisi de yengeç. Bu arada ben de yengeç burcuyum. Yengeç burçlarına buradan selamlar
0: Senin doğum gününde ne zaman?
1: 29 Haziran benim doğum günüm.
0: Ne kadar güzel. Pazartesi günü.
1: Pazartesi büyük bir ihtimal. Kendi doğum günümü bilmiyorum İbrahim. Hangi gün?
0: Ben çünkü hayatım hep tarihli olduğu için biletlerim hangi gün hangi tarih oradan biliyorum. Yoksa bildiğimden değil. Yani normal şartlarda böyle. Atıyorum 28'inde Blok 3 konseri var mesela pazar günü. Hı-hı. Oradan biliyorum. Seninki de 29 olduğuna göre pazartesi dedim.
1: Pazartesi,
0: yani.
1: Hafta başı. Öyledir, doğrudur. İnşallah güzel yaş alalım sağlıklı, sıhhatle.
0: İnşallah. Kimler dinliyor Ankara'dan?
1: Ankara'dan Dilek Ergör'ün Gözde arkadaşım. Birçok arkadaşım var. Alper Yılmaz. Bir sürü arkadaşım var.
0: Onlar da WhatsApp'a davet edelim ya.
1: Onlar şu an hepsi dinliyorlar İbrahim seni.
0: Çok teşekkürler. Yayını İyi ki
1: dinliyorlar.
0: Varsınız.
1: Hepsi sana çok çok selam gönderdiler. Ankara'ya da bekliyorlar bu arada.
0: Vallahi çağırmayın beni, gelirim çünkü. Benim öyle bir huyum var. Ben çağrıldım yere gidiyorum. Yani. Artık bundan sonra gidiyorum. Çünkü eskiden çok cool takılıyordum. Hiçbir yere gitmiyordum. Bir işe yaramıyor. Şimdi Ezgi bizim çok kıymetlimiz. Bugün doğum günü. Ona bir analiz yapar mısın lütfen?
1: Tabii ki. Ezgi Hanım çok kıymetlisin bu arada. Şöyle ki ben burada bir kıymetli bir atomik yapı görüyorum. Hmm. Sezisel, böyle sezileri çok güçlü bir kadın. Lider vasıflı bu arada. Yönetici bir kadın. Şöyle söyleyeyim, bir yerinde duramama gibi bir durumu var onun. Böyle oradan oraya sürekli hareket halinde, aktif.
0: Hı hı. Biraz mikrofona yaklaşsın.
1: Tabii. Hı. Şöyle söyleyelim. Sezileri güçlü. İnsanları çok hızlı sezen bir yapısı var. Hı hı. Şehir değişikliği yapıyor olabilir. Yurt dışı seyahatleri çok sık yapıyor olabilir. Para frekansı çok açık. Yani para kazanır.
0: Parayı bulacak mı?
1: Parayı bulacak. Parasız kalmaz. Biraz manevi taraflarıyla bu sene ilgilenmesini tavsiye ederim. Manevi olaraktan zaten çok yüksek frekansta bir kadın. İletişim alemi de güzel. Duygusal biraz yapıları var. Biraz mantığa gitmesini söyler atomik yapısı. Mide problemlerini gördüm ben. Atomik yapısında mide sorunları olabilir. Gastrit, reflü tarzında. Bunlara biraz dikkat etsin. Bol bol su içmesini tavsiye ederim. Aşk hayatında biraz başarısızsın Ezgi. Biraz aşk hayatın sıkıntılı diyebilirim. Çok derin bir kadın olduğun için.
0: Gerçek aşkı heyecanı bulacak mı?
1: Gerçek aşkı bulacak. Şöyle ki önümüzdeki sene bir iş planlıyorsa eğer bir işin başına geçme olasılığı çok yüksek. Ve para kazanması 2 sene sonra tam manasıyla para kazanıyor. Bir şeyin başına götürüyor. Bir yıkım zamanı geliyor Ezgi. 3 senen kaldı. 3 sene sonra herkesi böyle bir hasat edebilirsin. Ama
0: şu günlerde ne bekliyor?
1: Şu günlerde ne bekliyor? Bu sene eğer evli değilse evlilik olabilir. Evliyse de bir hamilelik haberi alabilirsin Ezgi.
0: İkisi de yok şu anda.
1: İkisi de yok.
0: İkisi de
1: belki
0: yok.
1: İkisi de aynı anda olur İbrahim'cim.
0: Çok büyük konuşuyor çünkü evliliği düşünmüyor.
1: Öyle mi?
0: Aha.
1: Yönetici bir yapısı var. Evet, kolay beğenmiyor olabilir.
0: Boş içindeki kıpırtıyı dinlesin ya.
1: Evet, bugün doğmuş, inşallah güzel şeyler
0: doğum
1: onu
0: günü
1: bulsun.
0: Aynen, bak ne kadar güzel anlattı Tuğba. Diyor ki güzel enerjiyle güzel yeni insanlar tanıyacak. O insanlar sana iyi gelecek. Tadını çıkart. Bırak akışına, ne kadar güzel. Burcum Aslan, yükselenim Koç diyor. Ama biz şimdi astroloji yapmıyoruz değil mi? Biz normal analiz yapıyoruz. Bizim Yeşim benim için de çok kıymetli. Aslan'a Koç. Sana detaylı bakalım Yeşim'cim. Şimdi biraz analiz yapıyoruz. 3 element, 3 renk, bir de gün, ay, yıl, doğum tarihini yaz. Hemen detaylara bakalım. Evet Tuğba, sen de sırada.
1: Evet, sırada Viyana'dan Yıldız Hanım var. Yıldız Hanım, öncelikle merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şöyle, bugün gelenlerin çoğusu yönetici. Yönetici, dominant karakterli kadınlar. Yani biraz lider vasıflar görüyorum. Biraz kararsızsınız Yıldız Hanım. Yani kararsızlık eğiliminiz var. Sizde de böyle sezisel taraflar var. Yani inançlı bir aile kökeninden geliyorsunuz. Öğrenme merakınız da çok fazla bu arada. Mütevazi bir kişilik yapısı der bana atomik yapınız. Biraz damarsal problemleriniz olabilir ayaklarınızda özellikle.
0: Aman dikkat ediyoruz.
1: Bunlara dikkat edin. Tavsiye ederim biraz böyle su için, toprakla haşır neşir. Proteini biraz atın. Yani etle beslenmeyin mümkün mertebe. Çünkü sizin atomik yapınıza çok iyi gelmez.
0: Ben et yemesem ölürüm ya. Biliyor musun Tuğba?
1: Evet,
0: Yıldız'ı bilmiyorum da.
1: İbrahim'cim sen erkeksin. Erkekler eti çok seviyor. şöyle lider vasıflı, önümüzdeki sene bir taşınma, bir şehir değişikliği, bir başka bir yere gitme olasılığı çok yüksek Yıldız Hanım'ın. Ortak işler yaptı mı bilmiyorum ama şu an ortak işler yaptığında çok ciddi para kazanır. Onlar gelecektir, fırsat bu sene gelecek onun önüne. Çocuklarına çok düşkün bir anne, anne ise şayet. Korumacı bir anne, kollamacı bir anne. Biraz böyle otoriter ama böyle beklentisi yüksek de bir annesin. Evet Yıldız Hanım, çok hızlı baktık ama şimdi çok bekleyen olduğu için çok yarıda
0: evet,
1: kesmek
0: çünkü
1: zorundayım.
0: Tuğba'cığım nasıl biliyor musun? Zaman yetmeyecek, planlamayı yapmamız lazım. Biraz daha hızlı bir anlatım olursa çok seviniriz.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Daha böyle coşkulu, daha heyecanlı. Hazır mısın Tuğba?
1: Daha coşkulu. Evet, Almanya'dan Nuray Hanım.
0: Stuttgart.
1: Kart.
0: Outside piercing. Bakalım Nuray'ı ne bekliyor?
1: Nuray Hanım o da lider vasıflı. Bugün böyle kadınlarımıza ne olmuş böyle? Ruhsal boyutta çok hayal alemi çok aktif. Çok hayal gücü. Çok bir sanatsal bir işi var Nuray Hanım'ın. Böyle bir el yeteneği. Evet bunu bana
0: akapunktur
1: veriyor. Çok vicdanlı. Hayvanlar olabilir. Kedi, köpek, kuş gibi bu tarz hayvanlar beslemiş olabilir. Hayvan sevgisi çok fazla kendisini.
0: Çok seviyor.
1: Mütevazi de bir yapısı da var. Bu arada el becerisi ziyade el lezzeti de çok lezzetli. Yani elini
0: daha görmedik ama yemek konusunda yapacak inşallah.
1: İnşallah. Şimdi bu sene teklik. Geçen sene biraz yıkımlar yaşamış olabilirsiniz Nuray Hanım. Yani biraz böyle ailesel, maddi olarak da olabilir. Bu sene siz bir şeylerin farkına vardınız. Varacaksınız da zaten. Ama bu bir şey diye düşünmeyin. Kötü, olumsuz diye bir şey değil. İleride önünüzü görebilmeniz için, ki bu sene gelmiş, yavaş yavaş da geliyor. Biraz sizde de bir ufak bir damar problemi, dolaşım problemi görünüyor. Dikkat edin. Tavsiye ederim yani.
0: Hadi bakalım Nuray abla, bak el lezzetinde güzelmiş. O güzel yemeklerinden yap ablacığım, ben şu Stuttgart'a gelince gömeyim yani bütün etleri. Yıldız Hanım diyor ki çok teşekkürler demiş Viyana'dan. Ben de burada gelenleri de okuyayım da. Evet ya, biraz damar problemim de biraz var demiş. Çok geçmiş olsun ama düzelir inşallah. Yıldız Hanım demiş. Evet, seni dinliyoruz Tuğba.
1: Evet, Levent Bey.
0: Evet, Almanya mı?
1: Almanya.
0: Ne güzel, bugün Almanya ön planda ya.
1: Levent
0: çok var Almanya.
1: Bey, merhabalar. Levent Bey ticari zekası yüksek bir adam. Özgür ruhlu bu arada. Yönetmeyi seviyor, yönetilmeyi sevmiyor. Bir yerde böyle ofis ortamında bir yerin patronu olma olasılığı çok yüksek. Müzik kulağı var, sanatsal bir eğilimi var, sanatsal bir tarafı var. Şehirler arası yolculuk, şehir dışı, yurt dışı çok çıkan birisi. Babaysa şayet çocuğuna düşkün bir baba. Ama ailenin biraz yükünü almışsınız Levent Bey. Aile yükü verir. Yani ailenin bütün sorumluluğu sizde. Biraz akışına bırakıp biraz denge istiyor. Hayatınıza biraz denge getirmenizi tavsiye ederim. Biraz da öfke patlamalarınız var. Ruhsal anlamda çok geçmiş odaklı, geleceğe çok yansıtıyorsunuz. Bunlara biraz dikkat edin derim.
0: Evet, kısa bir şarkı arası verelim. Sonra biz devam edeceğiz. Sevgili Tuğba Analiz Instagram'dan takibi alın ve detaylı bakmak isteyenler var. Tuğba ile iletişime geçebilirsiniz. Insta'dan Tuğba Analiz, detaylar orada. Çok güzel bir şarkı ya. Simge'yi de çok severim. Kime gelsin? Tüm yengeçlere gelsin şarkını. Yeşim, gün, ay ve yıl yaz Yeşim. Bir de 3 renk, 3 tane element yaz. Analiz için ne yapmam lazım demiş. 3 renk, 3 element, bir de gün, ay, yıl, doğum tarihi.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Pindrix İbrahim Elden'i sunuyor. Pindrix iyi ki beni sunuyor çünkü benimle anlaşma yaptıkları ilk gün dedim ki bakın ben pozitif bir adamım. Enerji maksimum seviyede. Sizinle içeceğiniz enerji içeceği birbirimizi bulduk. Ya bir insanın radyo yayında sponsorda enerji içeceği olur mu ya? Abi çok iyi adamlar iyi noktada bulmuşlar beni. Pozitif enerji İbrahim Elden ve gerçekten de iyi ki benimle çalışıyorlar. Sıfır şekersiz, glutensiz muhteşem bir içecek. Evet, Viyana'da tüm Türk marketlerinde Pindrix. Bol bol tüketin. Evde, ofiste, arabada, her yerde Pindrix. Şimdi günün şarkılarını ard arda paylaşmaya devam ediyoruz. Nihal'cim aldım mesajını. Teşekkürler. Sadullah'a ve Duygu'ya da teşekkürlerimizi iletelim. Dündar baba hoş geldin Dündar. Dündar diyor ki ateş, su, hava, renklerde sarı lacivert, siyah. Kanka biz onu yazmadık mı? Dur bakayım ya. Hep Tuğba'nın yüzünden ya. Tuğba Analiz Instagram'dan da göz atın. Tuğba'cığım bak Dündar'ı da okumamışız. Bana yazıyorlar çünkü. Şimdi hemen yazalım. Dündar. Bizim Ulvi arkadaşımız, sanatçı dostumuz. Ulvi'cim sen de 3 renk 3 element gün, ay, yıl bir yazabilir misin? Bir bakalım analizine. Sana bir analiz yapalım. Sabret, bakalım balığı ne bekliyor? Derya, Almanya'nın Essen bölgesinden çok teşekkürler. Musmutlu güzel bir gün diliyorum. Günaydın İbrahim'cim demiş. Çok teşekkürler. Nasılsın Derya? Yaklaşık 20 yıl önce çok kıymetli, benim için çok değerli birisi vardı. O da dinliyor şu anda, şaka mı ya? İbrahim'cim nasılsın? 20 yıl sonra bakar mısın? Bak tam 20'li çıtır yaşlarımda. Abi ne yaşlarım? 20 heyecanlı bir yaşım ya. Kalabalık sesin gelmiyor bana. Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde olan herkese de selam. Ulviye Koçak sanatçımızın kulak vermesi bizi mutlu ediyor. Ağzı bozuk şarkılar Sevgili Ulviye, 3 renk, 3 tane element, bir de gün, ay, yıl. Bize hemen yazar mısın? Bircan, videoyu açamıyorum canım. Sana zahmet isimleri yazar mısın? Bizi kimlerle nerede dinliyorsun? Bakalım. Bize par. Dur videoyu yeni açıyorum. Bircan Ankara'da mısınız? Dur bir saniye. Dur. Videoyu şimdi gördüm.
1: İstek parça.
0: İstek parça.
1: Tarkan tabii ki.
0: Kızlar harika görünüyorsunuz ama isimleri bir yazar mısın? Bircan kimler dinliyor? Çikolata mı? Bana çikolata getir ya Bircan. Vallahi orada özellikle el yapımı. El yapımı mı, ev yapımı mı Tuğba? Hangisi doğru?
2: Ev yapımı.
0: Sen mikrofonu niye açmıyorsunuz? Sürekli kapat. Mikrofonda konuşman lazım bana değil.
2: İbrahim, ev yapımı mı, el yapımı mı?
0: Hangisi sence doğru? Yani el yapımı çikolata mı, ev yapımı çikolata mı?
2: Şimdi el yapımı biraz daha tasarımsal. Ama ev yapımı doğal malzemelerle. Evde yaptığımız.
0: Bizi bilgilendirdiğin için çok teşekkürler.
2: Rica ederim. Ne demek canım benim?
0: Ya ben çikolataları çok seviyorum ya. Peki sevgili Bircan, arkadaşların isimlerini yaz. Ankara'da bizi kim nerede dinliyor dedik. Radyomuz bu arada İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Bana veriler geldi şu anda. İrlanda. Şu an bizim yayın akışlarımızın olduğu noktalarda dinleyenler, çok teşekkürler. Gülay aldım mesajını, çok sağ ol. Yayında okumayayım ya. Çok tatlı ve yakışıklısın demişsin. Bunlar benim hoşuma gidiyor ama çok dile getirmek istemiyorum açıkçası. Şimdi önce tahta yazdım demiş. Esprili olsun diye. Ya sen adamsın ya Dündar ya. 3 element, 3 renk, bir de gün, ay, yıl. Ulviye yazdın mı canım? Hemen bir bakalım. Bircan arkadaşımız, Bircan da Aslan Burcu. Tuğba, aslanlar, etrafımız aslan dolu.
2: Bircan aslan, doğrucudur, dişi aslan. Korumacıdır. Aslanları seviyoruz.
0: Dişi aslan avına yavaş yavaş yaklaşır. O da ne? Beklemediği bir şey çıkar karşısına. Aslan kadar aslan. Kim var sırada Tuğba?
2: Dündar Bey.
0: Bir saniye. Dündar değil mi? Evet, hem doğal hem de ev yapımı canım benim demiş. Oo, sevgili Suna ya. Suna şefimize bir alkış. Bak, Suna Hanım kendi elleriyle yapıyormuş Ankara'da. Git bak Ankara'da.
2: Ankara'nın neresinde?
0: Kız sen Ankara'nın neresindensin? Çankaya mı, Eryaman mı? Bak Büşra dinliyor, Burcu dinliyor, sevgili Mehmet dinliyor. Ne kadar güzel bir kadro ya. Burcu, Büşra ve Mehmet Ankara'nın neresinden diye bir soru geldi. Suna, senin dükkan Ankara'nın neresinden? Ne kadar heyecanlı şarkılar ya. Tam böyle balık burcunu anlatan bir şarkı. Bak geliyor. Sence balık burcunun şarkısı mı? Niye balıkları herkes duygusal biliyor ya?
2: Balıklar duygusal değil İbrahim. Sildi mi tam siler.
0: Vallahi.
2: Tam siler. Hani öyle zannediyorsun.
0: Yeni enerjisi var mı?
2: Balıkların tam bir bakmak lazım İbrahim.
0: Sen bir bak canım ya. Bizim Ulviye'ye bir bak ya. 5395 diyor. Renkler nerede? Bir şey soracağım. Renkleri yazman lazım. Çok acil. Dışarıdayım, biraz az dinleyeceğim demiş. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi ki varsın sevgili Ulviye. Harika geliyor enerjin demiş. Çok teşekkürler. İyi ki varsın Ulviyeciğim. Balık burcunun enerjisi güzeldir ya. Günün şarkısı balık burcu için geliyor Simge.

0: Derya da bizleri dinliyor. Çok iyi bir basın danışmanı. Sevgili Derya'cığım nasılsın? İbo'cum seni dinliyorum canım benim. Misafirine de çok selamlar demiş. Tuğba sana diyor.
1: Selamlar.
0: Hoş geldin.
1: Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz.
0: Teşekkürler. 25 Mart doğumluymuş. Siyah, pembe ve gri renkler. Ha, bak su, ateş ve bir de toprak demiş.
1: Ateş ve toprak. Çok derin, çok duygusal.
0: Su, ateş ve toprak. Renklerini söyleyeyim mi? Siyah, pembe, gri. Oo.
1: Evet, bir ayrılık yaşamış.
0: Derya bu arada.
1: Deryacığım, kayıpları boş ver. Önüne bak tatlım. Geçmiş odaklı yaşama.
0: O öyle zaten. Bu deli dolu bir kadın. Benim çok sevdiğim arkadaşım. Çılgın. Sarışın. Ben ona ne diyorum biliyor musun? Ataköy güzeli diyorum. Dündar'a baktın mı?
1: Dündar'ı arada kaynattın İbrahim ya.
0: Tamam.
1: Bakamadık.
0: Hemen bakalım. Hızlı bakman lazım saniye. Sen ben böyle şimdi sen detaylı bakıyorsun. Ben biraz heyecanlı bir
1: sen
0: insanım.
1: Sen çok heyecanlısın. Ama şimdi normalde etik olarak benim buna saatlerce bakmam lazım.
0: Sakin bakman lazım.
1: Tabii ki.
0: Ama işte ben sakin biri değilim.
1: Şimdi bu bir burç yorumu değil. Bu bir atomik renkler, atomisi, onların doğum tarihlerinin genel yorumu ve bir dakikada.
0: Sen bir gün aşkın sesine gelsene bir gün ya, gece yayınıma.
1: Aşkın sesinde ben ilişki yorumu yapayım. Atomik yapıları birbirine benziyor mu? Benzemiyorsa sakın sakın bir arada
0: bak,
1: olmayın.
0: Bak sen bir gün şeye gel ya da ben Ankara'ya geleyim, tamam mı?
1: Tamam, sen gel Ankara'ya.
0: Ankara'ya geleyim, orada bir hem Suna Hanım'ın çikolatalarını tadarız. Güzel bir yayın yapalım, olur mu?
1: Tamam.
0: Söz
1: tamam
0: mü?
1: Söz tamam. Tabii ki.
0: Suna, Burcu, sevgili Bircan, Anka Premium Event bir alkış. Mehmet Bey, Büşra'ya, Burcu'ya, Suna Hanım'a, Mehmet Bey'e ve Bircan Hanım'a Ankara'daki dostlara selam. Evet, Dündar'dayız.
1: Dündar Bey merhabalar. Öncelikle sizde de yöneticilik vasfı gördüm. İnançlı bir aile kökeninden geliyorsunuz. Zihin yapınız hiç susmuyor. Yani sürekli konuşur halde, özellikle gece aktif oluyor. Sosyal alemde biraz ciddi bir yapınız var ama sosyal çevreniz çok fazla. Biraz bu sene sizde de yıkımlar olmuş. Yani yıkım enerjiniz var. Yani maddiyat olabilir, maneviyat olabilir bir yıkım enerjisi ama önümüzdeki sene 2027 sizin yılınız. Güzel başarılar, güzel beklentilerinizin hepsi olacağı bir yıl geliyor. Biraz da sizin de damarsal sağlıkla ilgili bir problem veriyor. Görsel hafızanız çok iyi. Kilo almaya da biraz meyliniz var. Dündar Bey dikkat edin. Yani damar artı kilo diyor.
0: Yemekleri yiyor ya Dündar Baba. Su ve Pino geldi benim prensesim ya. Su çok tatlı bir enerjisi var ve Pino da onun sevimli patisi. O, ikisini çok seviyorum. Onları görünce böyle gerçekten çok mutlu oluyorum. Su, çok özledik seni. Pino ile beraber çok öpüyoruz. Artık bizi Fethiye'de yeni yazında ağırla be. Ne olacak? Ayaklarımı uzatayım şöyle var ya. Fethiye'de hiçbir şey düşünmek istemiyorum vallahi. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Su, bizim için çok kıymetli bir dinleyicimiz. Hafta sonu güzel bir hafta sonu diliyormuş tüm dinleyicilere. Sana da hoş geldin diyor.
1: Hoş bulduk.
0: Su Hanım. Viyana'dan Yıldız da hoş geldin Tuğba diyor.
1: Hoş buldum.
0: Ankara'dan geldi. Vallahi bu yayın için geldi. Başka Kumba, Tekirdağ Kumba da seni dinliyor demiş. Çok teşekkürler Tekirdağ'dan. Dostlara selam. Eskiden Kumba'da çok güzel böyle bir tane kafem vardı benim biliyor musun?
1: Öyle
0: batırdım.
1: Mi? Neden batırdın?
0: Herkese ben bedava verdik. Yemin ediyorum o geldi kanka dedi param yok. O dedim canı sağ olsun. O biri geldi kanka şunu içebilir mi sonra veririm. Herkes öyle öyle batırdık yani.
1: Sonra gitti mi elinden?
0: Hepsi gitti valla. Dost arkadaşımıza verdik. Analizler için çok teşekkürler. Gerçekten ağzını yüreğine sağlık demiş. Ve aynı zamanda da yemeğe bayağı bir ne demiş? Meyilliyim demiş.
1: Evet, dikkat edecek.
0: Dündar dikkat edeceksin kanka. Bir şarkı arası verelim. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Günün şarkısı tüm dinleyicilerimize gel. Tüm burçlara gelsin mi ya? Sadece yengeç, balık, kova, akrep, aslan değil de tüm burçlara gelsin bu şarkı. Sence bu şarkı hangi burçların şarkısı olması lazım? Bak.
1: Söyleyeyim mi?
0: Söyle bakayım.
1: Kıpır kıpır içi yerinde duramayan bir burç kim olabilir?
0: Kim?
1: Tabii ki sen.
0: Kovalara gelsin o zaman.
1: Kovalara gelsin.
0: Hadi tüm kovalara geliyor.

0: Ya az önce dedim ya Tarkan'ın bu şarkısı hangi burçlara diye. Ne oldu biliyor musun? Ankara'dan Büşra, o da Kova burcuymuş. Tam beni anlatıyor diyor şarkı. Bak.
1: Kesinlikle.
0: Çılgın ya.
2: Yavru, kucağına düştüm yavrum. Sıcağına düştüm yavrum.
0: Yalnız bu şarkı dans ederken de çikolata hazırlanır mı ya? Düşünsene bak. Biraz kakao. Çok az, evet. Ya beni de çikolata fabrikasına götürün. Ağzım burnum yüzüm hep çikolata olsun istiyorum, ne olur. Arkadaşlar benimle ilgilenin ya. Çikolata nasıl yapılır? Çikolata nasıl servis edilir lütfen? Bence sevgili Suna arkadaşımız yardımcı olur. Büşra Burcu Mehmet Bey ve Anka Premium Event Bircan yine arkasınız. Gördün değil mi? Bak nasıl o, videoda nasıllar? Enerjileri nasıl?
1: Süper.
0: Süper değil mi?
1: süper. Selamlar Ankara'ya.
0: Ankara. Kim var şimdi sırada? Bak papatya var.
1: Papatya'nın var. Papatya'nın.
0: Hollanda'dan papatya. İyi dinle papatya. İki çocuğu var. Bir erkek bir kız. 21 ve 20 yaşlarındaymış. Detayları şimdi Tuğba anlatacak.
1: Papatya duygusal zekası çok yüksek bir kadın.
0: Evliyim demiş bu arada.
1: Evli,
0: Evli
1: evet.
0: mutlu çocukluyum demiş.
1: ailenin yıkımı ve toparlayıcısı enerjisine sahipsin papatyacığım. Yani genelde aileyi toparlıyorsun. Biraz kararsızlık eğilimin var. Risk almanı tavsiye ederim. Risk alırsan şayet çok güzel başarıların olacak hayatla ilgili. Risk al. El yeteneğin de çok fazla. Sanatsal taraflı bir atomik yapı görüyorum ben burada. Sen de öğrenme merakı çok yüksek bir kadınsın. Derin bir kadınsın. Lider vasıflı bir kadınsın. Meslek olarak ne yaptığını henüz bilemesem de ama meslek istidadını söylersek eğer... El yeteneği, sanatsal, bu tarz şeylerde çok başarılı olursun. Senin de şöyle söyleyeyim, biraz kendini ön plana çıkarmanı tavsiye ederim. Biraz geri planda kalmışsın. Yani ben artık çıkmalıyım. Artık sahneye alalım seni. Olur mu?
0: O bu gazda var ya şimdi o Hollanda'dan Türkiye'ye 3 günde gelir. Yavaş yavaş tadını çıkarta çıkarta. Bu kadar mı?
1: Evet,
0: Tamam,
1: çok
0: papatya.
1: çok hızlı
0: Ben
1: yorumluyorum.
0: öyleyim, hızlı ve öfkeli.
1: bu arada çok böyle az yorumluyorum ama
0: Detaylar
1: detaylı
0: sayfanda.
1: sayfamda bana tekrar yazabilirsiniz. Ben size detaylı
0: Siz
1: yorumlayayım.
0: detaylı bakın, ben ucundan anlattırıyorum abi, çünkü zaman yetmiyor çünkü. Zamanla yarıştığımız için
1: Evet.
0: Tuğba Analiz Instagram'dan da göz atın. Sevgili Tuğba, şimdi sana 10 puanlık bir soru soracağım. Kovaların en çok anlaştığı burç hangisi
1: Kova
0: sence?
1: Kovaların
0: Üç tane söyle.
1: en çok anlaştığı burç ikizler.
0: Hayatta anlaşamam ikizlerle. Başka bir tane daha söyle.
1: İkizlerle iyi anlaşır ama kova pek kimseyle anlaşamaz ya kendi halinde.
0: Sabah bir tane video gördüm. Diyor ki kovaların adı çıkmış ya. O yüzden kimseyle ne ilişki kurabiliyoruz, ne arkadaşlık. Aslında gerçekten benim yükselenim oğlak, kova, oğlak,
1: Oğlak.
0: akrep. Yani ay burcum akrep.
1: Onu bir ara yorumlayacağım seninle ilgili. Çok derin şeyler gördüm.
0: Valla.
1: Evet.
0: Yayında söylenmez diyorsun.
1: Yayında söylenmez. Öyle şeyler söylemeyelim.
0: Hadi bakalım. Ama gerçekten en çok anlaştığım burçlar arasında kim var biliyor musun? Bak gerçekten söylüyorum bunu. Ben aslanlarla çok iyi anlaşırım. Kovanın en çok anlaştığı burçlardan bir tanesi de yengeçler.
1: Yengeç.
0: Yengeç, aslan.
1: Aslan.
0: Bir tane daha var. Bakalım bilecek misin?
1: Yengeç, aslan.
0: Bir tane daha ama çok... En çok onlarla da anlaşıyorum yani.
1: Başak mı?
0: Nine. Başaklarla hayatta anlaşamam. Çok her şeye karışırlar. Detaycılardı bilmem ne. Bir tane vardı benim Başak arkadaşım. Gerçek anlamda oturma düzenime kadar kendi hazırlıyordu.
1: Evet
0: Bak,
1: evet.
0: beni yemeğe davet
1: Yönetmeyi
0: ediyor.
1: severler.
0: Tamam, çok güzel yemekler yapıyordu evinde. Sonra kızcağızla diyorum ki kızım bak ben rahat bir insanım. Hani çatal işte masa düzeni gerek yok ki bunlara. Ben kovaların yanında herkes rahat eder. Benim olduğu gibi gelecek abi.
1: Ana dağınık bir burç. Yengeç yani. Yengeçten başkası değil.
0: Süper ya. Peki güzel bir şarkı. Molası verelim. Şöyle rengarenk bir. Salim abi okuduk mu ya?
1: Rengarenk. Benim renklerim olmasın İbrahim.
0: Aa, senin rengin ne?
1: 7 tane esasi renk yorumlarken yapıyoruz ya.
0: Aa, doğru.
1: Rengarenk.
0: Süpersin ya. Tuba'yla rengarenk. Her gün burada. Boğa diyor, yükselenim de oğlak demiş. Bence boğalarla çok iyi anlaşırsın İbrahim'cim. Erkeği okey de kadını Nine. Çok anlayayım. Ben bir şey söyleyeyim. Benim anlaşamayacağım burç yok ya. Gerçekten ben hepsiyle anlaşırım. Ama bir tane kaldı. Bakalım kim bilecek. Yengeçlerle çok iyi anlaşırım. Aslanlarla çok iyi anlaşırım. Ama aslan iyi aslan olması lazım.
1: İyi aslan.
0: Yani yükselen aslan olması lazım.
1: Terazi mi?
0: Bilene terazi. Şımartma paketi.
1: Şimdi sen oğlaksan yayla anlaşırsınız. Onlar zıp zıp topu gibi. Gezin yay.
0: Gezgin değil mi?
1: Gezgin. Evet. Yay mı acaba? Burç kalmadı İbrahim.
0: Az sonra. Bakalım kim bilecek. Bilen bir arkadaşımıza hemen güzel bir hediye vereceğim.
1: Balık mı?
0: Balık olabilir evet.
1: Balık gibi sanki.
0: Evet. Bak süper ya.
1: Çünkü 3 saniye sonra unutuyor yaptıklarını.
0: Kim?
1: Balıklar.
0: Aynen. Bak unutacak abi. Yaptığını unutacak. 85 doğumluyum ve siyah, beyaz, kırmızı rengim demiş. Bunu yazabilir misin? Yavuz. Yavuz arkadaşımız Linz'den. Beni de yorumlayabilir misiniz? Çok sevinirim dedi. 28.09.85 doğumlu. Ama 3 tane element yazmamışsın. Yazsana 3 tane. Su, ateş. 3 tane element yazman lazım. İşte su, ateş, hava, toprak gibi. Üç. Ama bunlardan bir tane, 3 tane yazman lazım. Siyah, kırmızı, siyah, beyaz, kırmızı yazmış. Doğum tarihini söyleyeyim mi? 28.09.85.
1: İbrahim, Ankara'dan Dilek diyor ki...
0: Ne diyor Dilek?
1: Koç benle anlaşır diyor.
0: Ankara'nın neresinden Dilek?
1: Eryaman. Oo. Benim çok yakın arkadaşım Dilek Ergür'ün.
0: Benim de yakın arkadaşım olabilir mi?
1: Senin de yakın arkadaşın olabilir. Çok seversin.
0: Vallahi.
1: Çok tatlı bir kız.
0: Ne güzel ya. Ya ben gerçekten sevilmeye ihtiyacım var ya. Bu aralar ki ruh halim nasıl biliyor musun? Beni biraz böyle hani sevsinler ya. Sevilmeyi hak ediyorum bence.
1: Beni seviyoruz İbrahim.
0: Ya Allah razı olsun. Allah yerinizi kabul etsin. Teşekkür ediyoruz. Şimdi diyor ki İbocuğum bence kesinlikle koç olmalı. Bak Tuğba var. Tuğba İstanbul'dan, Beylikdüzü'nden. Sen koçlarla anlaşırsın demiş. Kimi söylüyoruz?
1: Elementini söylemedin.
0: Evet elementi yazmadı ki. Yazmış. Toprak hava su yazmış. Toprak hava su.
1: Sonradan kırmızı söylemişti.
0: Aha, toprak hava su. Beni de yorumlarsa çok sevinirim demiş Yavuz Bey. Evet hadi bakalım.
1: Hollanda'dan Ayşe Hanım.
0: Hayır hayır onu okuduk, o papatya ile aynıydı.
1: Okuduk mu biz?
0: Okuduk. Tamam. Şimdi şeye geçelim.
1: Neye geçelim? Salim Bey var.
0: Salim abiye geçelim, sonrasında da Yavuz'a geçelim. Yavuz da ateş hava su demiş.
1: Yavuz'a geçelim. Turgay Bey var.
0: Turgay abi sor özel bakalım onu.
1: Ha Turgay Bey.
0: Yabancı
1: tamam.
0: Değilim.
1: Tamam biz onu sonradan bakalım.
0: Önce dinleyicilerimiz.
1: Salim Bey öncelikle merhabalar. Salim Bey de yönetici ne yaptın İbrahim? Hep etrafına yöneticiler
0: geldi. Ben öyleyim ya ben paralı adam.

0: Hem duygu tarafı hem mantık tarafı ikisi bir arada çalışıyor. Bu sene biraz yıkımları olmuş Salim Bey'in. Maddiyat da olabilir, manevi tarafı da olabilir. Bir kayıpları var. 2027'de bir böyle yeni bir şube, yeni bir iş başlangıcı var kendisinin. Su içmesini tavsiye ederim. Suyu biraz az içiyor kendisi. Vücudunda bir su eksikliğini gördüm atomik
1: Bol bol su iç Salim abi, sen bize lazımsın. Devam edelim çünkü hızlanmamız lazım.
0: Salim Bey, evet çok hızlı anlattım. Çok kusura
1: Detaylar
0: bakmayın.
1: artık senin sayfada. Bir tane daha alalım hemen. Kim vardı?
0: Siyah, beyaz, kırmızı. Kim
1: Ha,
0: söyledi?
1: Yavuz.
0: Yavuz Bey değil mi? Yavuz Bey.
1: Linz'den.
0: Evet, Yavuz Bey de
1: Linz'in nerede olduğunu biliyor musun?
0: nerede?
1: Avusturya'da.
0: Avusturya'da mı?
1: Güzel yer.
0: Oraya henüz gitmedik
1: Hiç
0: İbrahim.
1: Avusturya'ya gitmedin mi hiç?
0: Avusturya'ya gitmedim.
1: Valla.
0: Gitmedim. Ama gideceğim.
1: Evet, ateş, hava, su demiş. Sevgili arkadaşımız 85 doğumlu, benden büyükmüş.
0: Ateş, hava, su, Yavuz Bey diyor değil mi?
1: Aha, Yavuz Bey, renkte siyah, beyaz, kırmızı.
0: Tamam. Yavuz Bey de yönetici.
1: Valla.
0: Bugün var ya yöneticiler gelmiş. Lider vasıflılar, dominantlar. Derin muhakemesi olan bir kişi Yavuz Bey. Biraz öfke kontrolsüzlüğünüz olabilir. İçeride yaşıyorsunuz. Herkese her sorununuzu anlatmıyorsunuz ama adalet sizin için çok önemli bir kavram. Maneviyatınız da güçlü bu arada.
1: Arkadaşlar, bu arada detaylar yavaş hissedilerek anlatıldığı için Tuğba biraz adapte oluyor. Ben biraz tez canlı, heyecanlı olduğum için siz bana
0: Ben
1: bakmayın.
0: şu an ne zorlanıyorum, bir
1: O
0: bilseniz.
1: kadar bana içinden güzel kelimeler kullanıyor ki, ama yapacak bir şey yok. Tuğba gerçekten
0: Kesinlikle.
1: çok heyecanlı, enerji maksimum seviyede olduğu için şimdi sen de hissiyatla hareket etmek zorundasın. Onu yaşaman lazım.
0: Evet, bunu benim görmem lazım ama çok hızlı yorumluyorum. Gerçekten ben şu an
1: İdare et. Kusura bakma.
0: kendimi çok iyi konumda hissediyorum. Yani bu kadar hızlı
1: İyi,
0: analiz.
1: güzel.
0: Rengarenk bir kişilik Yavuz Bey. Aslında çok yönlü, çok vizyoner bir yapısı var. Yani vizyon sahibi. Genelde böyle eleman çalıştırıyor olabilir. Patron enerjisi var çünkü yanında çalışanları olabilir. Yıkımları olmuş onun da ama toparlanma sürecine girecek. Hep herkesi toparlama, aileyi toparlama. Genelde kendi de toparlanamıyor. Çok yük almasını tavsiye etmem.
1: Son bir bu isim kaldı ve bitirelim. Çünkü Almanya'dan Derya Hanım, Essen bölgesinden 14.05.1974'lü. Toprak, hava, su. Renklere bakalım. Renk yazmamışsın. Hayır, renk söyledik herhalde değil mi? Dur bakayım. Toprak, hava, su. 74 doğumlu. 14.05. Boğa demiş, yükselenim. Hemen çok acil bir şekilde renk, 3 tane renk yaz bize. Sevgili Deryacığım.
2: İçimde hala onun yangını var.
1: Dilek Koç burcu muydu?
0: Dilek Koç burcu.
1: Bak, koçlara bu şarkıyı göndereceğim.
0: Tamam.
1: Bak.
0: Dilekçim sana gelsin tatlım.
1: Bak, geldi.
0: İbrahim bu ne?
1: İsmail YK. Şaka şaka. Ama bak, sen güldün ama bak, şarkı çok güzel. Bak dur.
0: Ya.
1: Abi işte ön yargı var, işte sizde var ya, ön yargı var. Bak ne kadar güzel bir şarkı.
0: Arkadaşımı tanıyorum.
1: Sevmez
0: İbrahim.
1: mi?
0: O kadar düz sakin bir yapısı var.
1: Sakin mi?
0: Evet ama bazen yerine göre.
1: Bu gelmez o zaman, bu şarkı ona. Şu şarkıyı çalalım madem sakinse. Hadi bakalım, Derya ile bitirelim artık. Çok teşekkür ediyoruz güzel analiz için demiş Yavuz Bey. Çok teşekkürler sevgili Ayşe Hollanda'dan. Son bir cümleyle alalım çünkü veda edeceğiz Tuğbacığım seninle. Çünkü
0: Evet, Derya Hanım yazmamış ama.
1: yazdı pembe, siyah, mavi. Yazmış bak.
0: Evet, Derya Hanım büyük bir ihtimal bu sene bir taşınma, bir yurt dışı, bir mekan değişikliğiniz olabilir.

0: Taşınıyor mu Essen'den, Almanya'dan?
1: Derya taşınıyor olabilirsin. Kararsızlık enerjisi var sende de. Midede şişkinlik, gaz problemi görüyorum atomik yapında. Mütevazi bir kişiliğin var ama ruhsal kalıba giriyorsun. Mesela şöyle diyoruz biz, hayal gücü çok aktif. Senden çok güzel tiyatrocu olurmuş, bir senarist olurmuş. Onu yaşıyorsun. Yani o duygunun içerisine çok hızlı girebilme potansiyelin var. Senin de zihin yapın gece susmuyor. Biraz zihin yapını susturmak istiyorsan şayet suyu bol bol içmeni tavsiye ederim. Bir de gri renk eşyalardan uzak dur. Gri renk ya da aynalar. Bunlara dikkat et.
0: Gri çok iyi ya. Çok teşekkürler ya, süper ya. Baksana diyor ki, ah be neleri kaçırmışım, şimdi açtım radyoyu diyor. Bizim tiyatrocu ve oyuncu arkadaşım sevgili Ayfer. Ayfer'e de bir selam yollayalım değil mi?
1: Selamlar Ayfer Hanım.
0: Çok şey kaçırdı ama yayında bugün,
1: evet,
0: Ayfer.
1: Evet, bugün çok şey kaçırdı. Ben kapanışı çocuklarımla kapatmak istiyorum. Sizleri çok öpüyorum. Emir Kağan'ıma, Kutay Berk'ime. Buradan kocaman selamlar.
0: İki tane mi var farklı?
1: İki tane oğlum
0: maşallah
1: var.
0: Maşallah.
1: Hepsini öpüyorum. Doğum günü kutlu olsun küçük oğlumun. Allah uzun ömür versin herkesin evladına, kendine.
0: Ne kadar güzel ya. Tüm annelerimize, tüm evlatlara da güzel şarkıları da armağan edelim. Ama bir şarkı daha anons yapalım ya. Son şarkı kim için gelsin? Ankara'dan Gözde'ye de mi yollayalım?
1: Ankara'dan Gözde Hanım'a buradan.
0: Ya Gözde neredesin sen ya? Sabahtan beri radyoda güzel enerji yolladık sevgili Gözde arkadaşımıza. Ne yollayayım, ne sever Gözde?
1: Gözde Hanım'ın burcu nedir?
0: Gözde senin arkadaşın.
1: Ha, Gözde Hanım benim arkadaşım. O akrep burcu. Ona böyle o metalik şarkılar sever. O DJ kendisi bu
0: öyle
1: arada.
0: Öyle mi? Evet. Oo, meslektaşımız o zaman.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Bak ben videoyu çektim, sen onu at.
1: Tamam.
0: Sevgili Gözde tamam. Ve akrepler için geliyor sıradaki güzel şarkımız. Hadi bakalım. Şimdi bu şarkıyla artık veda edelim. Hadi Tuba, çok teşekkür ediyoruz
1: rica
0: güzel analizlerinden
1: ederim,
0: dolayı.
1: Ederim.
0: Tekrar gel lütfen ya da ben Ankara'ya geleyim.
1: Tabii ki her zaman, her zaman kapım açık sana İbrahim'ciğim.
0: Çok teşekkürler. İyi ki varsın sevgili Tuba. Analiz Instagram'dan göz atın lütfen. Birazdan sevgili başarılı, çok değerli bir girişimci Ezgi'yi burada ağırlayacağız. Ayrılmayın.

0: Sevgili gençler, İbrahim Elden yayında hafta içi her sabah Türkiye saati 10, Avrupa saati 9. Şimdi biz her zaman genç girişimcileri yayına davet ediyoruz. Yani genç girişimcilerin ben enerjisini çok seviyorum. Hayat enerjilerini çok seviyorum ve bana çok da iyi geliyorlar. Bugün radyo yayınımızda hep böyle bahsettik ya sizden. Hep Ezgi'den bahsediyor. İşte Ezgi neler yapıyor, bizi nerede dinliyor falan. Şimdi birazdan böyle önce bir Ezgi... Hoş geldin canlı yayınımıza, nasılsın?
1: Hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Vallahi bizler de çok iyiyiz. Dinleyicilerimiz tabii ki seni biraz daha yakından tanımak ister. Ben hep bahsettim hem moda hayatından hem de güzellik anlamından. Çok kısa tanıyalım seni ya sevgili Ezgi.
1: Öncelikle herkese merhabalar. Tuğba Hanım'a da analizleri için çok teşekkür ediyorum. Evlilik dışında tüm...
0: Analizlerini oh, kabul ettim. Ya. Hiç evet. Bize göre değil değil mi bu aralar Ezgi? Yani burçlara yok, göre yok. Nein, almayalım. Teşekkürler falan.
1: Yok, almayalım. Böyle çok daha iyi. Çok daha keyifliyiz. Çok daha işimize daha odaklı çalışabiliyoruz. Ayrıca davetiniz için de çok teşekkür ederim. Benim için hem doğum günüm hem de çok güzel bir fırsat aslında. Bizi dinleyen herkese de iyi dileklerinden ve doğum günün kutlamalarından ötürü de çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederiz.
1: Aynen.
0: Şimdi dinleyicilerimiz tabii ki özellikle hem modadan biraz bahsedelim. Bir moda geçmişim var. Şimdi sonrasında güzelliğe geçelim. Ne zamandır modayla uğraşıyorsun, tekstille uğraşıyordun?
1: Sonra ben 2018 yılından beri moda, tasarım ve tekstil üzerine tecrübe sahibiyim.
0: Ödül bile aldın be, helal olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne ödülüydü o?
1: Yılın en başarılı giyim markası adına hem tasarım hem de mağazam adına 3 büyük markayı, dev markayı Tekirdağ Çerkezköy'de şubesini açmıştım. Bununla ilgili tabii ki biraz ses getirdi. Aynı zamanda müşteri memnuniyetiyle birlikte de ödüle layık görüldüm. Çok teşekkür ediyorum şimdiden.
0: Ne güzel, biz de kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Şu günlerde yine güzellik üzerine, beauty, biraz bahsedelim, markanı da söyle lütfen.
1: Tabii. Cargill Paris Beauty Studio şu anda yeni açıldı. Güzellik üzerine hizmet veriyoruz. Tabii tüm bayanları, tabii herkes çok güzel, tüm kadınlar çok güzeldir. Ama biz biraz daha ufak dokunuşlarla çok daha iyi şeyler yapıyoruz diyebilirim. Evet,
0: şimdi ben her zaman söylüyorum işte dinleyicilerimize, her bir markanın bir hikayesi var. Bunun da bir hikayesi vardır diye düşünüyoruz.
1: Doğru. Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Cargill Paris'in nasıl kurulduğuna dair bir şeyler anlatabilirim.
0: Bence yavaş söyle, dinleyicilerimiz tam baksın Instagram'a. Yavaş.
1: Tamam. Cargill Paris Beauty Studio.
0: Ben zaten arkadaşlar paylaştım. Instagram'dan benden göz atabilirsiniz. Evet, dinliyorum.
1: Şimdi güzellik ve bakım sektörüne olan ilgim uzun yıllardır vardı. Kendi markamı oluşturmak ve insanlara kaliteli hizmet sunmak istedim. Bu hayalle ortaya çıkarak Cargill Paris Beauty Studio'yu kurdum. Amacım sadece güzellik hizmeti vermek değil, misafirlerimizin kendini özel hissettikleri bir ortam oluşturmaktı.
0: Süpersin. Gerçekten tebrik ediyoruz. Tabii etkinlik ve festivallerde de güzel içerikler hazırlıyorsun. Videolarını da görüyorum. Ne yapıyorsun mesela? Festivallerde şu bizi takip edenler. Çünkü önümüzde bizim çok özel iki tane festival var. Belki... güzel bir değişikliği yapabiliriz festivallerde sevgili Ezgi.
1: Olabilir aslında. Ben ondan da biraz bahsedeyim. Sadece dediğim gibi güzellik adına değil, moda, eğlence, her şeyi kapsıyor. Sadece bir marka ismi değil Cargill Paris. Festivallerde de şunu yapıyoruz. Sadece festivalde değil. Doğum günleri, nişan, kına, işte bride to be. Festivallerde de glitter, yüz taşı ve vücut taşı yapıyoruz. Yakın zamanda da eğer tarihlerimiz uyuşursa bunları da yapacağım.
0: Hadi bakalım, heyecanla bekliyoruz. O zaman sevgili Ezgi, biz senin bu tatlı enerjini telefonda tam hissedemedik. Pazartesi günü seni stüdyoya davet etmek istiyorum. Gelir misin?
1: Büyük bir zevkle tabii ki gelirim.
0: Süpersin.
1: Çok
0: o zaman pazartesi günü seni canlı canlı da görmek istiyorum o zaman. Dinleyicilerimizle video da çekeriz. Güzel bir röportaj da yaparız. Olur mu?
1: Tabii olur. Çok çok büyük memnuniyet duyuyorum. Çok teşekkür
0: ederim. Yengeç
1: ederim.
0: Burcu. Yükselenin neydi senin?
1: Aslan.
0: Aslan. Ne güzel.
1: Ben çok duygusal insan değilim ya. Böyle tabii ki var. Yengeci de yaşıyorum ama aslan daha bir lider, daha bir yönetici. Yani o burcun yükselenimin aslında daha çok şeyini yaşıyorum. O ne denir ona? Anladın sen.
0: Anladım abi. Çok iyisin. Anladım. Dinleyicilerimiz de anladı. O renkli tatlış enerjisini hissettiriyorsun. Çok iyi. Peki sevgili Ezgi, seninle konuşmak çok renkliydi. Pazartesi günü stüdyoya seni davet ediyoruz o zaman. Çerkezköy'deydin değil mi?
1: Evet. 28 Tekirdağ Çerkezköy'de ama ben her yerdeyim.
0: Ya işte bunu duymak istiyorduk. Sen her yerdesin. Çok güzel. Teşekkürler, renk kattın. Bizimle olduğun için çok teşekkürler. Pazartesi günü o zaman canlı da görüşmek dileğiyle. Gel de sana bir pasta keselim ya. Doğum günü böyle olmaz. Böyle doğum günü mü olur?
1: Böyle kuru kuru olur.
0: Kuru doğum günü mü olur ya? Gel de ıslatalım. Çok teşekkürler Ezgi. Kendine çok iyi bak. Görüşmek dileğiyle.
1: Sen de öyle. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hem şarkılarından ötürü hem de doğum günü kutlamandan ötürü.
0: Demek?
1: İnşallah pazartesi günü çok daha eğlenceli, çok daha canlı, çok daha keyifli bir gün geçiririz diye umut ediyorum. Dinleyicilere de büyük keyifli dinlemeler.
0: Çok teşekkürler. O zaman pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakal Ezgi. Bay bay.
1: Hoşçakalın.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Ezgi ile konuştuk. Çok renkli, genç bir girişimci ve bizde hayat enerjisi, 28 yaşında pırıl pırıl muhteşem enerjisiyle bir isim. Hadi ben kaçayım ya. Pindirinksim ne oldu? Nerede kaldı Pindirinksim? Bol bol Pindirinks içtim vallahi bugün ya. Çok başarılı, çok güzel işler yapan iyi bir oyuncu Ayfer. Ayfer Çalgıcı'ya bir alkış. Ayfer Çalgıcı'nın muhteşem bir röportaj yaptık. Onu da izleyebilirsiniz benim İbrahim Elden TV kanalımdan. Bu arada İbrahim Elden TV'yi çok büyüteceğiz. Çok iyi bir yatırımcıyla anlaştım. Beni de çok seven bir yatırımcım. Almanya'da yaşıyor. İbrahim'cim şu kanalların tamamına sponsor olmak istiyorum dedi. Radyonun dışında. Sağ olun dedim. Çok teşekkürler. Çok kibarsınız. İyi ki varsın dostum ya. Benim gerçek anlamda maddi ve manevi hep yanımda olan bir arkadaşımdı. YouTube, Instagram ve TikTok sayfalarımın tamamen sponsorluğunu aldı. Yani ortalama bütün kanalımın bugüne kadar çektiğim tüm videoların paylaşımını yapacak ve onlara da reklam basacak. Teşekkürlerimizi iletelim. İsmini söylemeyelim. Söylememi istemiyor. Kendinize çok iyi bakın. Pindirinksiz bir gün düşünemiyorum valla. Bu arada artık röportajlarımın sponsoru Pindirinks. Bilginiz olsun. Kendi kanalımda da Pindirinks'e sponsor oldular bana çünkü. Pindirinks İbrahim Elden'le pozitif sohbetleri sunacak. Sosyal medya sayfamdan da Pindirinks'e güne başlayacağız. Haberiniz olsun. Bin Tat Süpermarketleri 22. Viyana'da. Harika bir şube ya. Büyük alkışlar. Hem Pindirinks'e hem Bin Tat Süpermarketlere çok teşekkürler. Kaçırayım mı seni gece inince? Ay bulutun ardına gizlenince? Yıkıp indireyim mi bu Pazar gecesi aşkın sesini yapacağız. Bilginiz olsun. Sürpriz bir konuğum olacak bu pazar gecesi. Bilginiz olsun. Bu pazar gecesi Aşkın Sesi İbrahim Elden'le özel bir yayın olacak. Bakalım pazar gecesi yayın konuğum kim olacak? Acaba çok mu sürpriz? Acaba benim pazar günü Aşkın Sesi çok mu dinleniyor? Instagram sayfam İbrahim Elden TV. Hoşça kalın.

0: Viyanev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Viyana Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor. Viyana Havalimanı'nda güvenlik kontrollerini hızlandıracak 3 boyutlu yeni tarama sistemi devreye alındı. Yeni uygulamayla yolcular dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlarını el bagajından çıkaramayacak. Ayrıca el bagajında toplam 2 litreye kadar sıvı taşınmasına izin verilecek. Gurbetçilerin Türkiye yolculuğu başladı. Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda girişleri başladı. Başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarında yoğunluk oluşurken yetkililer işlemlerin hızlı ilerlemesi için ek personel görevlendirdi. Özellikle okulların tatil olmasıyla birlikte Avrupa'nın farklı ülkelerinden yola çıkan binlerce gurbetçinin önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. Sigara izmaritini yere atanlara ağır ceza geliyor. Avusturya'da çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında sigara izmariti atanlara yönelik cezalar artırılıyor. 20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenleme ile yere sigara izmariti atanlara daha yüksek para cezası uygulanacak. Tekrar eden ihlallerde ceza 2000 avroya kadar çıkabilecek. Aşırı hız yapan sürücünün ehliyetine ve aracına el konuldu. Viyana'da A22 otoyolunda yapılan trafik denetiminde bir sürücü hız sınırının 80 km olduğu bölgede 216 km hızla yakalandı. Polis, sürücünün ehliyetine ve aracına olay yerinde el koydu. Ayrıca sürücüyü yüksek para cezası ve uzun süreli araç kullanma yasağı bekliyor. Aynı denetimlerde ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücüler de polis tarafından tespit edildi. İhtarname dolandırıcılığına karşı yeni önlemler geliyor. Avusturya'daki küçük ihlaller bahane edilerek vatandaşlar gönderilen toplu ihtarnamelere karşı yeni düzenleme hazırlanıyor. Hükümet tarafından hazırlanan yeni yasayla haksız kazanç sağlamak amacıyla yapılan ihtarname ve dava tehditleri kötüye kullanım olarak değerlendirilecek. Bu yolla vatandaşlardan veya işletmelerden para talep edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Haksız taleplerle karşılaşan kişilerse işçi odası ve ticaret odasından destek alabilecek. Viyana'ya yeni eğitim ateşesi atandı. Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Müberra Öztürk, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği eğitim ateşesi olarak görevlendirildi. Müberra Öztürk yeni görevinde bakanlığın Avusturya'daki eğitim ve öğretim faaliyetlerini koordine edecek ve Türkiye'yi eğitim alanında temsil edecek. Havalimanında uyuşturucu tacirlerine ağır darbe. Avusturya polisi uluslararası kaçakçılıkta geçiş noktası olan havalimanlarında zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Paylaşılan son bilançoya göre 2025 yılında 102 kişi tutuklanırken 626 kilo esrar ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 2026 yılı operasyonlarında ise şu ana kadar 46 şüpheli yakalandı ve yine yüzlerce kilo uyuşturucu maddeye el konuldu. Eski park biletlerinin süresi doluyor. Viyana'da eski park biletlerinin kullanım süresi 30 Haziran'da sona eriyor. 1 Temmuz'dan itibaren yalnızca yeni tarifeye uygun park biletleri geçerli olacak. Eski biletlerle park eden sürücülere para cezası uygulanacak. İş yerlerine sıcak hava denetimi. Vorarlberg eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle iş yeri denetimleri sıkılaştırıldı. İş müfettişliği çalışanların sıcak hava koşullarına karşı korunup korunmadığını denetliyor. Yetkililer hafta sonu sıcaklıkların 37 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini hatırlatarak sıcak havaya karşı gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığı uyarısında bulunuyor. Eşini bıçaklayıp balkondan atladı. Şitiyarmerk eyaletinde bir şahıs tartıştığı hayat arkadaşını bıçakla ağır yaraladıktan sonra balkondan atlayarak intihara kalkıştı. Çığlıkları duyan komşuların müdahalesiyle hayatta kalan talihsiz kadın ve saldırgan hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Emeklilere e-kart ücreti geliyor. Avusturya'da 2 milyondan fazla emekli, Kasım 2026'dan itibaren ilk kez e-kart katkı payı ödeyecek. Yeni uygulamanın artan yaşam maliyetleri nedeniyle emeklilerin bütçesine ek yük getirmesi bekleniyor. Hamile kadın eşi tarafından bıçaklı tehdit edildi. Viyana'nın 10. bölgesi Favoriten'de bir kadın eşi tarafından şiddete maruz kalırken bıçakla tehdit edildi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gözaltına alınan saldırgan hakkında ise uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Viyanalı üç genç boğularak hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Gerestorf kasabası yakınındaki Marchfell kanalında günlerdir kayıp olarak aranan 25-30 yaşlarındaki 3 Viyanalı gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gençlerin stand-up paddle gezisi sırasında boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilirken cenazeleri Viyana Profesyonel İtfaiyesi dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarıldı. Kiracılar 168 milyon euro fazla kira ödedi. Avusturya İşçi Odası'nın araştırmasına göre kiracılar 2025 yılında toplam 168 milyon avro fazla kira ödedi. Rapora göre özellikle eski binalardaki özel kiralamalarda yasal kira indirimlerinin uygulanmaması mağduriyete yol açtı. AK, kuralları ihlal eden ev sahiplerine yatırım uygulanmasını istiyor. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 22 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 36 derece olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ise Avusturya'nın birçok bölgesinde sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor. Dünya Kupası'na galibiyetle veda ediyoruz. A milli futbol takımımız turnuvanın ev sahibi ve grup lideri ABD'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini alan Türkiye, grubu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Viyana FM.

Vion FM de. Vion FM. Hangimiz düşmedik karanlığa? En iyi yer. En iyi yer.

Bir haftayı daha geride mi bıraktık? Wow. Evet efendim, herkes radyosunun başına hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Başlıyoruz.

0: Evet, takvim yaprağımız 26 Haziran 2026'yı gösteriyor. Aa, 26.06.2026. Aa, bugün rakamlar ne güzel. Bol ağlı, bol ikili, 26.06.2026, şiir gibi. Böyle güzeliz.
1: Bir sokak, bir şarkı, bir an yeter.
0: Evet, günlerden cuma, haftanın son programındayız, haftanın son günündeyiz ve sıcak, korkunç sıcak bir hafta geçirdiğinizin farkındayım ama geldi ve geçti. Zannediyorum bugün de bulunduğunuz yer oldukça sıcak diye tahmin ediyorum, çünkü nereden anlıyorum? Isparta'da böyle hafif sıcak varsa Isparta'nın dışı çok sıcaktır.

0: Evet, program sponsorlarımız 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve %100 yerli içeceğimiz. Aa, pindirintisimi almayı unutmuşum. Mutfakta kaldı. Hemen alıp geleyim ama alıp gelmeden önce teşekkürlerimi ileteyim.
1: Bir şarkı bir an yeter. Karmaşada buluruz.
0: Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla ve %100 yerli içeceğimiz, ulusal içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Findrinks'in katkılarıyla keyfe keder an itibariyle başladı. 2-2,5 saatlik bir yolculuğumuz var. İnanıyorum ki güzel bir yolculuk olacak. Öyle tahmin ediyorum.
1: Hep bir telaşsız barış. Kendi ritmimizde akarız sessiz.
0: Evet efendim, şimdi şöyle Instagram'a doğru yol alıyorum. Aramaya. Ne yazıyorum? Nova Süpermarket. Nova Süpermarket 22. Aa, çok güzel. Süper Action. Süper kampanyalar bu hafta çok güzel. Hepinize tavsiye ediyorum. Nova Süpermarket'te sebze indirimi var. Yarına kadar bu kampanyadan, bu Süper Action'dan faydalanabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum. Tazeliği ve avantajlı fiyatları kaçırmayın. Nova Süpermarket sizi bekliyor. Yarına kadar gidin. Sebzelerinizi indirimli indirimli alıverin gari.
2: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Findrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Findrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Findrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Findrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Findrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Findrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet, Findrinks'imi de aldım. Mis. Bugün hibiskuslu içiyorum. Bu sıcak havalarda, bu soğuk havalarda diyordum neredeyse. Bu sıcak havalarda bence Findrinks olmalı.
1: Aynı göğün altında, aynı yolda.
0: Evet efendim, artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık, o serin serin, ferah ferah mesajlarınızı bugün de bekliyorum. Haftanın son programında şöyle gerçekten sakin, relax, ağır ağır giden bir program olacak. Nasıl yani? Yani yormayacak sizi. Efendim, kimlerin mesajlarını görüyorum. Şöyle bir bakayım. Yalnız Tamer yok. Ona şaşırdım. O kadar alışmışım ki takvim yaprağı için Tamer'in mesajını arıyorum. Allah Allah. Tamer iyi misin? İnşallah iyidir. Şaşırttı beni şimdi. Evet, İstanbul'dan, Yeditepe'li şehir İstanbul'dan sevgili Ayten'in mesajı var. Ispartalı Ayşe'nin mesajı var. Sevgili Cevat İngiltere'den mesajını bırakmış. Suat'ın sesli mesajı var. Raşit ne demiş ya? Dur bakayım, küçük bir video göndermiş. Bakayım. Dur.
5: Eyvallah, canım sana kurban. Eyvallah.

Yalnız. Raşit, senin yayını beklerken ben sesli izle. Duydunuz ne dinliyor? Coşuyor bu arada bir yandan. Yani sıcak Raşit'e işlemiyor. Raşit, şeyi merak ettim. O çalıştığın aracın içerisinde klima tarzı bir şey var mı? Onu merak ettim. Umudun sesi yarışır. Evet, başka kimlerin radyosu açık? Zuhal programdan önce izin aldı. Malum, tatlı bir koşturusu var. Allah yardımcısı olsun. Efendim, Esin de işte. Onun da izinli. Fırtına Mehmet kapıya kadar geldi. Ben bugün dinleyemeyeceğim dedi. Şimdi bunlar izinli. İzinli olmayanlar ama dinleyenler ve yazmayanlar. Yazı verin galiba.

İleri Tepeli Şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Ayten'cim merhaba. Nur kokulu cumalar. Hayırlı cumalar. Nice cumalara. Güneşli bir İstanbul gününden herkese merhaba, merhaba, merhaba. Bu arada nasılsın ablacığım? Çok iyiyim ya, gerçekten çok iyiyim. Daha iyi günlerim olmuştur mutlaka ama biz bugüne bakıyoruz. Ben seni sormadan, sen yazmışsın zaten. Beni soracak olursan çok şükür iyiyim. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum. Efendim bugün size yepyeni çalışmalar hazırladım. Böyle gerçekten taptaze çalışmalar. Şimdi dinlediğiniz Çingenem, Ebru Gündeş'in eski bir çalışması. Ama yine yeniden yorumlamış ve gayet de güzel olmuş. Zaten Çingenem çalışmasını çok sevdirmişti zamanında. Yine yeniden bizlerle birlikte olması gerçekten güzel. Gülşadiyeciğim hoş geldin, sefalar getirdin. Hayırlı mübarek cumalar cümleten canım, hoş geldin. Bugün ben de sade dinleyeceğim fırsat buldukça. Allah Allah, bugün herkes çok yoğun. Ne yapacağız? Olsun varsın ya. Olsun varsın. Ne diyoruz? Aza kanaat getirmeyen çoğu bulamaz. Sık sık söylüyorum ki böyle hayatınızda yer etsin. Efendim şu şarkıyı bir dinleyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Isparta Ayşe'nin mesajıyla.

Tatlı babacığım, hoş geldin. Selamünaleyküm, iyi yayınlar kızım. Hayırlı cumalar herkese. Teşekkür ederim. Dur, Ispartalı Ayşe. Seni atlamadım, merak etme. Geleceğim. Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar. Özlem Hanım, kulaklığımın şarjı %10 bitti bitiyor. Ben de dinleyemeyeceğim. Şenol'dan gelmiş. Arkadaş, niye böyle yapıyorsunuz ya? Çok şey kaybedeceksiniz. Eyvah! İnsan önceden tedbir alır.

çiçekler. Gülşen diyeceğim, seviliyorsun, öpüyorum, koskocaman demişsin ya. Ben de seni seviyorum ve kocaman kocaman öpüyor, sıkı sıkı sarılıyorum. Evet Ispartalı Ayşe. Nasılsın? Ne örüyorsun?

Valla vuhuu diye başlamamış mesaja. Ha var, bir dakika. Vuhuu var. Şöyle bir mesajı okuyayım önce. Yaz sıcağı Hollanda'yı kırmızı alarma geçirmiş olabilir ama bizde durum farklı. Vuhuu, o zaman Allah keyfek eder zamanı. Termometre yanıyor, asfalt eriyor, millet gölge peşinde. Bizse neşenin klimasını sonuna kadar açmışız. Adres neresi? Viyana FM ve güzel sesli kadın Özlem Ayran. Ya şimdi dün sevgili Ispartalı Ayşe'nin hayat arkadaşı Fırtına Mehmet Isparta'da, biliyorsunuz. Yaklaşık zannediyorum bir hafta, bir buçuk haftadır buralarda. Dün çok güzel vakit geçirdik programdan sonra. Ben ona bir kültür gezisi yaptım. Vallahi bir daha benimle bir arada olur mu olmaz mı tartışılır. Ama çok keyif aldığını düşünüyorum. Ya çok teşekkür ederim Ayşe'cim. Gerçekten bir konuda beni çok duygulandırdınız. Daha önce programlarda sizlerle kahve saatinde hatırlayanlar vardır aranızda. Çok güzel, böyle çok değerli ve antika diyebileceğim bazda fincanlarla böyle kahveler içmişlerdi ve keyfe keder programı için çıkardık ortaya demişlerdi. O fincanlardan göndermişler. Ben böyle yaklaşık bir 10 dakika böyle gözümde yaş birikti. O kadar duygulandım ki, yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Puzzle için ayrıca teşekkür ederim. 1000 parçalık bir puzzle geldi ve çok karışık. Eyvahlar olsun. Yani şimdi ne denir? Çok güzel şeyler bunlar ya, güzel hareketler. Ya ben hediyeyle alakalı biraz değişik düşünüyorum. Tamam, hediyeleşmek güzel de abartmamak lazım. Abartıya kaçmadan böyle iz bırakacak. Gerçekten insanın hayatında hayatı boyunca unutamayacağı bir iz bırakacak şeyler seçilmeli. Kelimelerin kifayetsiz olduğu andayım Ayşe. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben hepinizi iyi ki tanımışım. Hepinizi iyi ki hayatımda varsınız. Sizlerle, her birinizle ayrı ayrı anılar biriktiriyorum. Ve şey düşünüyorum ya, bu anılar çok kıymetli. Mehmet'in de en sevdiği yerler tarihi yerlermiş. Vallahi bilerek olmadı. Aslında ben böyle bir rota çizdim. Hoşlansa da hoşlanmasa da dedim. onu biraz gezdirdim. Çok güzel vakit geçirdik. Gerçekten çok güzeldi. Bugün de programdan önce hediyeleri getirdi, kapıdan bıraktı. Bugün dinleyemeyeceğim dedi. Vallahi sen iletirsin artık Ayşe'cim. Bu akşam inşallah o fincanlarla kahve yapacağım. Story paylaşacağım. Çok heyecanlıyım. Bu arada Ispartalı Ayşe şey demiş. Tüf, Şenolsuz mu kaldık? Sesi olmadan olmaz valla. Biraz sanki Şenolsuz kaldık gibi. Aa, Tamer gelmiş. Tamer, merak ettim seni ya. Gerçekten. Kız ablam desene, bizimle idare edeceksin bugün. Ay ne demek ya. Aşk olsun Aytencim. İdare etmek ne demek? Biz yine bomba gibi bir programa hep birlikte imza atacağız. Hiç merak etme sen. Biz bize yeteriz. Dinleyenler sağ olsun. Dinlemeyenler de sağ olsun. Dinleyemeyenler de sağ olsun. Herkes sağ olsun ve yerinde mutlu olsun. Her zaman programlar dinlenecek diye bir kaide yok. Böyle bir mecburiyet yok. Vaktiniz olduğunda, müsait olduğunuzda, canınız çektiğinde, işte ben her gün buradayım bu saatte. Her gün dedim değil mi? Hafta içi her gün diyelim, doğru olsun. Hoş geldin güzel sesli kadın, sesinde huzur bulmaya geldim. Sesini duymaktan çok mutluyum Özlem Ayral, kolay gelsin. Ya ben de sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bütün o kalpleri topladım, topladım, kalbime yasladım. Evet, İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Cevat merhaba. Merhaba, güneşli İngiltere'den hayırlı cumalar dilerim tüm dinleyicilere. Nasılsın Özlem abla? Çok iyiyim canım.
Böyle sesim biraz yorgun farkındaysınız. Non-stop konuştum çünkü. Dün programdan sonra da non-stop konuştum. Biraz seste problem olabilir ama idare edin gari. Ve iyi yayınlar dileklerini iletmişsin. Teşekkür ediyorum. Sana da iyi dinlemeler.

0: Arkamdan atan tutan olmasın, yayının tekrarı var ona göre. Evet, bu yayının tekrarı bazen başımıza işler açabiliyor. Arkandan ne atıp tutacağız Şenol ya? Ne diyebiliriz yani? Ne diyebiliriz? Evet Raşit, söz sende.
1: Evet Özlem abla, çok güzel bir konuya barnak bastın. Şeyimiz yok, klimamız neyimiz yok. Yani kapıların hepsi açık. Arka pencere var. İşte pencere mi ne diyorsanız, cam mı ne işte. Neyse o işte hepsi açık ama hiçbir fayda etmiyor. Sürdüğüm forkliftin zaten kendi sıcaklığı bizi yakıyor.
0: Çünkü küçücük
1: Bir
0: bir
1: de
0: araç.
1: dışarı sıcak olunca yapacak bir şey yok. Hiç esmiyor, etmiyor. İdare ediyoruz. Böyle böyle işte. Kendimizi şey yapmaya çalışıyoruz. Avutmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok.
0: Kolay iş değil ya.
1: Yarın çok büyük bir gün. Bir, benim prensesimin doğum günü.
0: Ay,
1: İki,
0: mutlu yıllar
1: Onur'un
0: olsun.
1: düğünü. Yani Onur'un düğününü ömrüm yettiği kadar hiç unutmayacağım. Çünkü benim kızın doğum günü ne zaman kutluyor olacaksam Onur'un da evlilik yıldönümü olmuş olacak.
0: Gerçekten ya, çok enteresan olmuş. Bu arada prensesimiz iyi ki doğmuş, iyi ki hayatına katılmış. Bundan sonraki yolculukları hep güzel olsun, şahane zamanları olsun. Sevdikleriyle, huzurla, sağlıkla, mutlulukla, başarıyla, öp yanaklarından benim için. Raşit, çalıştığın forklift, lift, bak söyleyemedim de, küçük bir araç. Dolayısıyla o geldi aklıma, zor ya ama olsun, biz zoru seviyoruz değil mi?
2: Yandım alev alev yerine.
0: Bu ne ya şimdi? Araya böyle slow bir çalışma girdi. Ama çok seviyorum bu şarkıyı. Özellikle aldım.
2: Sanki kilitlendi yüreğim.
0: Tarar, iyi misin? Nasılsın? Herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Yanıyoruz hala. Sıradaki eser Güney Hanım'a gelsin. Saygılar. Dayanamadım, yine yazdım. Ama gerçekten o kadar alışmışım ki şimdi takvim yaprağını söyleyeceğim. Direkt senin mesajını arıyorum. Allah Allah.

0: sıra.
1: Zannediyorum ya dündü ya evvelki zamandı. Gökhan Çınar'ın kanalında, YouTube'da Katarsis kanalında Serdar Ortaç'la olan bölümü izledim. Böyle hani bizim gördüğümüz, eleştirdiğimiz, laf söylediğimiz, zaman zaman kınadığımız insanların hayatlarının arka planında çok ilginç şeyler var. Yani hayat hikayeleri o kadar farklı ki şuna karar verdim. Sizlere de diyeyim, hadi bugün günlerden cuma. Ne olur dikkatli olun, olur mu? Bir insanın yaptığı hatalarla linç kültürü dediğimiz, kültür kelimesini de aslında linçin arkasına kullanmak istemiyorum ama böyle bir şey oluştu. Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri her şey çok ortada yaşanıyor ve haberlere hemen ulaşıyoruz. Özellikle göz önünde olan isim yapmış insanların işte haberleri çıktığı zaman hemen atıyoruz, tutuyoruz, yaftalıyoruz, etiketliyoruz. Ama işte Gökhan Çınar'ın Katarsis kanalında Serdar Ortaç'la yaptığı bölümü izleyince şöyle bir düşündüm. Dedim ki kendi kendime, ne kadar acele insanları ipe götürüyoruz, asıyoruz, tutuyoruz. Sanki bizim hiç hatamız yok. Sanki biz sütten çıkma ak kaşık gibiyiz. Yani lütfen bunu yapmayın, olur mu? Hiç kimse için yani kötü gördüğünüz, kötü bir manzarayla karşılaştığınız zaman eleştirme hakkına sahipsiniz. Ona hiçbir şey diyemem. Eleştirebilirsiniz. Ama eleştirinin de bir adabı var. Eleştirinin de bir üslubu var. Bir söyleme şekli var. Yani bilmeden karşı tarafın hayatını, yürüdüğü yolu bilmeden, onun ayakkabılarıyla o yolu yürümeden zaten anlayamazsınız da, orası ayrı konu da, bilmeden çok da atıp tutmamak gerekiyor. Tabii şimdi Serdar Ortaç için konuşuyorum ama bu herkes için geçerli. Aslında hepimiz için geçerli. Hepimizin hataları var, hepimizin kusurları var. Kusursuz olmuyor bu işler. O yüzden de biraz dikkatli olmak gerekiyor. Evet, Suat ikinci sesli mesajı gönderdiği için mesajı yukarılara çıkmış. Şimdi fark ettim. Önce ilk sesli mesajına bir ses vereyim bakayım.
2: Selam Özlem abla.
1: Merhaba.
2: Hayırlı cumalar diliyorum.
1: Suat'cığım, hayırlı
2: bugün
1: cumalar.
2: Bugün sadece sizi dinleyebilirim. Çünkü başka bir bölümde çalışıyorum.
1: Ay,
2: o yüzden yazamıyorum ama herkes, sizi dinlemeye devam edeceğim.
1: Herkes aynı problem.
2: Aa, Özlem abla, az 2 dakika müsait zamanım vardı. Hemen şunu da atayım aklımdayken. Bu haberlerde gördüm dün akşam. Bu Bodrum'da, Antalya'da. Şu anda hiçbir tane turist yok.
1: Evet.
2: Pahalılık nedeniyle. Bu evet. Konu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Çok güzel.
2: Çoğu kişi şeylerini, rezervasyonlarını hep iptal etmiş.
1: Evet, evet.
2: Pahalılık nedeniyle.
1: Evet. Çok şey düşünüyorum Suat. Şimdi turizm sektöründe çalışan çok sevdiğim bir kardeşim var. Batuhan'ın da çok yakın arkadaşı Davut. Önceki gün onunla birlikteydik. Birlikte kahve içtik ve muhabbet ettik. Kendisi Rus dili edebiyatı mezunu. Aynı zamanda Almancası ve Rusçası. Gerçekten çok iyi ve bugüne kadar hep işte yaz döneminde sezon başladığı an büyük otellerde ön kadroda çalışan bir kardeşimiz. Bu sene boşta, geçen sene de boştaydı bu arada ve çok dertli. Yani dedi Özlem abla, ne yapacağımı bilmiyorum çünkü çalıştığım otellerle irtibat halindeyim. Rezervasyon yok, doluluk yok. Bak ben bunu birebir haberlerden değil, birebir sizle paylaşıyorum. Fiyatlar çok pahalı olduğu için insanlar rezervasyonlarını hep iptal etmiş ve ben iş arıyorum dedi. Ne olsa yapacağım artık dedi. Çok bunaldım. Çok güzel bir ülkemiz var. İnanılmaz güzel bir ülkemiz var. Sonra düşündüm. Mesela ben Viyana'da yaşıyor olsaydım tatil için Türkiye'yi tercih eder miydim? Edemezdim. Etmezdim değil, edemezdim. Mesela Avrupa'da çok daha uygun, çok daha işte güzel tatil yapabileceğim yerleri tercih ederdim. Ki insanların kafası da bu artık. Daha uygun, daha iyi hizmet alabilecekleri yerleri seçiyorlar. Bunun dışında geçtiğimiz hafta mesela İsviçre'den 8 günlüğüne tatile gelen bir orta yaşın üzerinde bir vatandaşın kayıp ilanı düştü ve bu vatandaş arandı tarandı, çok acayip absürt bir yerde bulundu Allah'a çok şükür. Ama yaşadıklarını anlatıyor, felaket. Bunun dışında turistlere, yani yurt dışından gelen, aynı zamanda yurt dışında yaşayıp Türk olanlar için de geçerli bu. Yani kendi vatandaşlarımız için de geçerli. Geldiğiniz zaman işte turist olarak ya da işte ülkeye geldiğiniz zaman ne yazık ki çok farklı bir muameleyle karşılaşılıyor. Fiyatlar daha yukarıda, astronomik. Yani bir taksiye bindiğiniz zaman eğer turistseniz çok türlü türlü şeyler yaşanıyor ki haberlerde bunu izliyorsunuzdur. Dolayısıyla burada onları yaşayanlar kendi ülkelerine gittikleri zaman bunları anlatıyorlar insanlara. Güvenlik önemli, kişisel güvenlik önemli. Efendim, yediği içtiği şeyin sağlıklı olması önemli. Bakın bunlar da fiyatın önünde. Çünkü geliyor mesela bir şey yiyor, zehirlenip ölüyor insanlar. Şimdi bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii zannediyorum ki bakanlıklar, Turizm Bakanlığı, devlet bu konuda gerekeni yapıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü turizm bacasız sanayidir ve bir ülkenin çok büyük bir gelir kaynağıdır. Özellikle bizim ülkemiz gibi turizme açık, hem tarih hem deniz hem işte iklim olarak da çok güzel bir iklime sahip olmamız, doğası, her şey o kadar etkili ki. Ama bunların önünde işte başka etkenler var Suat. Ne yazık ki dediğinde haklısın. Valla ne yapılabilir? Ben hiçbir şey yapamam. Ama yani bu bizim gördüğümüzü bir vatandaş olarak zannediyorum üst kadro, üst yetkililer de görüyordur. Ve bunun için önlem alacaklardır.

Ferhat'cığım hoş geldin. Herkese iyi hafta sonları demişsin. Teşekkür ederim. Sana da iyi dinlemeler. Çok mu acıklı oldu bu şarkı? Değil mi? Çok acıklı oldu sanki.

Şimdi gelelim sizlerle olan muhabbet bölümüne. Malumunuz Ramazan ayında mottolarımız vardı ve biz söz vermiştik bütün o mottoları 365 güne yayalım, alışkanlık haline getirelim. Bugün bir mottomuzu hep birlikte konuşacağız. Eğlenceli bir şekilde konuşacağız. Merak etmeyin, canınızı sıkmayacağım. Çok da güzel eserler hazırladım. Yepyeni çalışmalar var ve hepsi birbirinden güzel. Onları da sizlerle buluşturacağım. Tabii müsaitseniz benimle birlikte çaylar, kahveler, soğuk içecekler içilebilir. Önemli olan radyonuzun açık olması. Artı 43 660 130 19 79'dan da mesajlarınızı gönderirseniz, mesaj yazamıyorsanız bir nokta koyarsanız harika olur. Çünkü ben varlığınızı hissettiğim zaman böyle biraz daha sanki kendimi iyi hissediyorum gibi. Evet efendim, bazen birini mutlu etmek küçücük hareketlerde gizlidir. Çok büyük hareketlere ihtiyaç yok. Küçücük hareketlerle birini çok mutlu edebilirsiniz ve birini mutlu ettiğiniz zaman siz de mutlu olacağınız için bu karşılıklı bir yansıma olur ve düşünsenize, sen mutlu ediyorsun, karşı taraf mutlu oluyor, sen de mutlu oluyorsun. Oh ne ala ne ala. Evet efendim, şöyle bir hemen mesajlarınıza bakıyorum. Serdar Otaç Bodrum esnafı da kendi eti kendi buldu. Bence kimse kusura bakmasın. Kendisi de öyle söylüyor zaten Taner. Çok pişman. Pişmanlığı o kadar belli ki bütün yaptıklarından, bütün hayatından, bütün o zeki, çünkü beste makinası gibiydi. Mesela Padişah çalışmasıyla Sibel Can'ı zirve yaptırdı ve çok da para kazandı. Hepsinden çok pişman. Yani hayattan kopmuş, enerjisi bitmiş, MS hastası zaten. O yüzden de kendisi de pişman. Yapacak bir şey yok. Bazen pişmanlıklar işe yaramıyor. Çünkü geçen zamanı geri getiremiyoruz. Yani geri dönüp de aynı zaman dilimini bambaşka bir kafayla, bambaşka bir akılla, şuurlu bir şekilde yaşayamıyoruz. İşte yaşarken biraz dikkat etmek gerekiyor. Evet, galiba para herkese yaramıyor ya da şöhret herkese yaramıyor. Öyle zannediyorum. Şimdi sevgili Ferhat demiş ki her zaman daha ucuzu vardır. Tek yapabildiğimiz daha seçici olmak. Eğer pahalıysa gitmeyin. Her şey dahil otelleri seçmeyin. Daha butik, daha küçük otelleri seçin. Kesinlikle katılıyorum Ferhat.

Erhat, biz böyle bir ben açık söyleyeyim zannediyorum Türkiye'nin abartısız %80'ini gezdim ve hiçbir zaman çok parayla gezmedim ve hiçbir zaman böyle su gibi para harcayarak bir gezi yapmadım ama çok eğlenerek gezdim. Ferhat'ın da söylediği gibi ne yaptım? Böyle bütçeme uygun yerler buldum. Özellikle bazı uygulamaları kullandım bunun için. Bu uygulamalarda çok çok da güzel yerlerde kaldım bu arada ama çok uygun kaldım. Ne bileyim seyahat ederken mesela treni tercih ettim tren varsa. O zaman arabam yoktu. Otobüsü tercih ettim. Mesela aracımı aldığım zaman ilk yaptırdığım şey mesela araç için aracı aldığımda araç için aracı olan güzel kardeşim Sinan'ın da kulakları çınlasın. Dedi ki ya abla bu araca tüp takılır mı dedi ya yapma etme. Hayır dedim yani benim bütçem bu. Takılacak yani buna tüp takılacak. Ben ekonomik gezeceğim. Yani birazcık da tercih meselesi ama Ferhat aması var. Şimdi biz kendi bazımızda bunu düşünebiliyoruz da mesela ne bileyim aklıma geleni söylüyorum. İngiliz bir turist bunu düşünmüyor. Ya da ne bileyim mesela en son 13 yılda en çok turist alan ülke yani Çin'den mesela çok fazla turist almışız son 13 yılda. Yani Avrupa'nın bir ülkesi İsviçreli bir turist bunu düşünmüyor. Onun için başka kriterler var. Başka kıstaslar var. Kandırılmak istemiyorlar. Temiz yemeklerle buluşmak istiyorlar. Hizmet hizmet. Çünkü turizm aslında bir hizmet sektörü. Hizmet kalitesi çok önemli. Pahalılık ucuzluktan çok daha önemli. O yüzden de biz kendi kafamızda evet bunları ayarlayabiliyoruz. Kendi ülkemizi çok iyi tanıdığımız için ama yurt dışından gelenler için biraz sıkıntı var. Ama dediğim gibi mutlaka çaresi bulunur diye düşünüyorum. İnşallah bulunsun. Yalçın Emine. Ne güzel bir sticker o. Çok güzel. Öpüyorum seni. Hoş geldin. Emine Sultan hoş geldin. Merhaba Özlem ablam hoş geldin. İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni demişsin. Ben de seni kocaman öpüyorum. Evet efendim güzel eserlere geçmeden önce bugünkü mottomuzu hemen sizlerle buluşturayım. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz ve hayatınıza yansıtabildiniz mi acaba Ramazan'dan sonra? Mottomuz çok basit aslında ve son günlerde haberleri takip ediyorsunuzdur. Çok fazla dünya bazında insanların katliam yaptığı, hiç gözlerini kırpmadan birbirlerini öldürdükleri çok vahşi bir zaman diliminde yaşıyoruz gerçekten. Bütün bunların sebebi ne ola ki diyorum ben ve işte bu mottomuzu bugün biraz irdelediğimizde aslında sebebin ne olduğunu da biraz anlayacağız sanki. Barış dediğimiz şey nedir? Önce bunun üzerine de biraz düşüneceğiz. Barış önce insanın kendi içinde başlar, kalbiyle kavga eden dünyayla dost olamaz. Şimdi mottomuz bu. Barış önce insanın kendi içinde başlar, kalbiyle kavga eden dünyayla dost olamaz. Evet, bunun üzerine konuşacağız. Efendim, şimdi şöyle. Bundan yıllar yıllar önce 2015 yılında bir çalışmayı dinledim. Önce oraya doğru bir yol almak istiyorum. Böyle tıkır tıkır da duyun canlı canlı. Bulamadık. Buluruz. Evet. Şimdi 2015 yılında bu çalışmayı dinledik. Tamer ve Günay. Tabii öncelikle siz. Sonrasında radyoların diğer yüzünde bizi dinleyen tüm yol arkadaşlarımız. Yazanlar yazmayanlar, sevenler sevmeyenler. Herkese gelsin. Şimdi önce bir kuple şu şarkıyı dinleyin. Bu şarkıyı dinlediğimde dedim ki ya bir şarkı bu kadar güzel olabilir mi?

Evet, Saki Çimen 2015 yılında bu eseri seslendirdi. Ben de bayıldım. Bugün programa hazırlanırken o kadar hoşuma gitti ki 2023 yılında çok sevdiğim bir sestir Merve Kayacan. Böyle musiki tadında bir sesi var. Bu çalışmayı bir de o yorumlamış ve çok güzel yorumlamış. Şimdi hep birlikte dinliyoruz. Merve Kayacan'ın ardından çok enteresan bir çalışma gelecek. Yepyeni bir çalışma. Mahsun Kırmızıgül bir Orhan Gencebay çalışmasına acayip yorum katmış. Ve ben iki güzel çalışma esnasında hiç konuşmayacağım. Sonrasında kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız. Sizlerden gelen mesajları bekliyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla program iki güzel eserle devam ediyor. Mottomuzu tekrar vermek istiyorum. Fikrinizi ve zikrinizi merak ediyorum. Barış önce insanın kendi içinde başlar. Kalbiyle kavga eden dünyayla dost olamaz.

Valla Tamer, ne güzel yazmışız değil mi? Bu arada Tamer günün sözünü de paylaştı. İki kere unuttum. Birincisi gerçekten unuttum. Beni uyardı. Uyardığı halde yine unuttum. Ama şimdi unutmayacağım.

Şimdi günün sözü kendi kaleminden. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir de not düşmüş. Notu önceden söyleyeyim. Siyasetle alakası yoktur demiş. Yok zaten ben oraları biliyorum, hissediyorum, merak etme. Neyin siyasetle ilgili olduğunu, neyin olmadığını hissediyorum. Günün sözü şu şekilde. Bugün varız, yarın bir ihtimal. Bir düşmeye görsün insan. Ya bir darbe olur, ya bir ihtilal. Çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyiydi bu arada. Yani insanoğlunun düşmesi nasıl oluyor? Mesela rutin seyirde yaşarken böyle çalışıyorsunuz, dinliyorsunuz, bir yerlere geliyorsunuz. Kendi platformunuzda, kendi hayatınızda, kendi alanınızda bir yerlere geliyorsunuz. O bir yerlere geldiğiniz zaman da böyle bir takım şeyler çok oluyor sizde. Yani çünkü oraya gelene kadar emek veriyorsunuz, karşılığında da oraya geldiğinizde statünüz değişiyor. İşte oturuşunuz, arabanız, eviniz, malınız, mülkünüz hepsini düşünebilirsiniz. Ama en çok böyle statüden den vuruyorum. Sonra bir şey oluyor. Yani hayat bu ya. Allah aşkına başına gelmeyen var mıdır acaba diye düşünüyorum. Böyle çok zirveye çıkıp da dibe vuran. Aa, şarkı niye girdi? Hayır hayır. Sen niye hemen girdin öyle? Şöyle hemen. Vallahi şarkı da acele ediyor. Geçmiş dönemlerde benim başıma geldi. Bir arkadaşımla da geçenlerde bu konuyu konuştuk. Özellikle maddi anlamda bir yerlere geldiğiniz zaman sonra bir iflas yaşarsanız, ki ben iki kere yaşadım. O kadar net biliyorum ki. İşte o zirvede olduğunuz zaman etrafınızda bir sürü insan oluyor. Bir sürü insan oluyor. Bunu ben annemin meslek hayatında da yaşadım. Uzun süre, hatta okul müdürlüğünden emekli. Mesela koltuğu varken, çünkü müdür yani neticede. Etrafında insanlar, insanlar, insanlar. Babamın meslek hayatında yaşadım. Mesela bayramlarda, yılbaşlarında gelen hediyeler, onlar bunlar. Ne zaman ki emekli oldular, hiç kimse kalmadı mesela. Bu bir ihtilal ya. İnsanın ruhuna bir ihtilal. İnsanın ruhuna vurulan bir darbe. Düşünsenize, ilgiye, alakaya, dostluğa, muhabbete alışıyorsunuz. Sonra işler yolunda gitmeyince bir bakıyorsunuz, o sizinle muhabbet eden, o size sevgi sözcükleri kuran, o seni seviyorumlar havalarda uçuşurken bir bakıyorsunuz kimse yok. Ya her şey makama, mevkiye, koltuğa, statüye falan mıymış diyorsunuz. Bu da işte insanın ruhunda gerçekten müthiş bir darbe. İki kere yaşadım ben bunu. Hem de en ciddisinden. Çok iyiydi Tamer, teşekkür ederim. Ekranlar arasında bir masa kurduk. Uzak dedi. Hayırlı cumalar, kolay gelsin ablam. Onur merhaba. Hoş geldin. Nasılsın bu arada? Dursun biraz hayatın hızı. Evet Ayşe'cim, Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderirken iş yerinden bir fotoğrafla geldi. Elinde böyle bir gofret ya da çikolata var. Ama benim dikkatimi arkadaki beyaz araba çekti. O beyaz arabayı da istiyorum, kırmızının yanında. Çok iyiymiş. Hadi bir yudum alıyorum Ayşe'cim.

0: Çarşambalı Muro. Hoş geldin. Selamlar Özlem Hanım. Hayırlı cumalar. Herkese selamlar. Teşekkür ederim. İyi dinlemeler.
1: Cevabı acele verme. Saat başı bir yerdeyiz zaten. Aynı anda. Aynı hissede.
0: Aa, Ayşe'nin elindeki şey gofret çikolata falan değilmiş. Kolalı dondurma. Ay, ilk defa duyuyorum. Kolalı dondurma. Afiyet olsun. Evet, dünkü programda Demet Zaroğlu'nun Aşk Perisi isimli çalışmayı vermiştim aslında. Bugün çok şaşırdım. Yepyeni, taptaze bir aşk perisi. Demet Zaroğlu'yla Melis Fis, Melis Fis'i de çok severim. Bu güzel esere, bu sıcacık esere, bu insanın gerçekten yazı yaşadığını hissettiği bu esere birlikte imzalamışlar. Çok hoşuma gitti. Bu yeni ve güzel eser şu an radyolarımızda bizlerle birlikte. Onur, çok şükür ablam, sen nasılsın demişsin. Ben çok iyiyim Onur. Sizlerle iyi olmamak mümkün değil. Hele siz iyiyseniz duble duble.

Ya bu fincana da hastayım. Almanya'dan bizi dinleyen sevgili Derya'cığım. Kahven çok güzel görünüyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Fincanın çok güzel. Bu fincanına uyan kanaviçe örtün. Yani takım olmuşlar resmen. Ya sanki fincanın üstündeki çiçekleri kanaviçeye işlemişler. O kadar diyeyim. Hadi bir yudum alıyorum. Senin tabirinle, mesajında yazdığın üzere ferah kahvelerimiz olsun. Sağlıkla ve huzurla. Danke schön. Rica ederim. Çarşaf malı bro. Viyana'nın yandığının farkındayım. Yani ne kadar zor durumda olduğunuzu inanın sizin kadar net yaşayamam. Ama sıcağın ne kadar insanı zorlayan, insanın enerjisini emen, hatta hayat sevincini emen bir etken olduğunun farkındayım Muro. Ama yapacak bir şey yok. Yani keşke elimde bir sihirli değnek olsa, bulunduğunuz yere böyle bir dokunsam, böyle ferah ferah rüzgarlar esse. Yine yaz olsa, yine mevsim yaz olsa ama böyle püfür püfür yayla havasını böyle size gönderebilsem. Çok isterdim ama şunu yapabiliriz. Böyle biraz düşüncemizi zihnimizle oyun oynayıp ya şimdi diyeceksiniz ki ya yok artık. Evet evet şey yapabilirsiniz. Bir dener misiniz? Çok sıcak ya. Gözlerinizi kapatıp çalışıyorsanız kapatmayın. Seyir halindeyken kapatmayın ama düşünün. Ay hava çok güzel, serin serin esiyor, yayla havası gibi, püfür püfür, ay ne güzel esiyor falan gibi beyine böyle emirler gönderin. Sıcak biliyorum ama ya bir gönderin, beyin çünkü buna emir olarak alıyor, belki iyi gelir diye düşünüyorum. Gerçekten bir deneyin bakalım olacak mı? Yani elimden gelen bu, yapacak bir şey yok. Allah kolaylık versin. Bu arada Urlaub zamanı gelse de kaçsak buralardan. O zaman hangi zaman? Doğru mu okudum ben? Urlaub zamanı dediğin nedir bro? Gideceğim yaylalara bu sene. Vallahi yaylalar şimdi ne güzeldir. Püfür püfür. Hele Trabzon. Ben Giresun'un yaylalarını çok iyi biliyorum. Trabzon'un da neydi ya? Çok meşhur bir yaylası var. Oralara hep çıktım, oralara hep gezdim. Muazzam ya. Vallahi şimdi ne güzeldir oralar. Değil mi? Böyle bir hayal kur bakalım. Oradaymışsın gibi. Belki işe yarar. Beyin öyle bir şey çünkü. Valla öyle rol yapınca falan doğru gibi anıyor. Belki diyorum ya. Ha, Urlaub tatil demek. Holiday gibi. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin ya.

0: Evet efendim, hava sıcak olunca tabii insanın ne yazası geliyor, ne radyo dinleyesi, ne çalışası, ne kafa yorası, farkındayım. Hani diyorlar ya, sıcaktan beynim eridi. Hakikaten de bu bir benzetme olsa da sıcağın insan üzerinde çok büyük etkisi olduğunun farkındayım. Ama yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Başımıza gelenler de var olmaya, ayakta kalmaya, hayatta kalmaya devam edeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Vardır bir sebebi, vardır bir hikmeti. Bu kadar sıcaksa biz bu sıcağın içerisinde de dayanırız, vazgeçmeyiz, pes etmeyiz demeyi başarmak lazım. Evet, bugünkü mottomuz barış önce insanın kendi içinde başlar, kalbiyle kavga eden dünyayla dost olamaz. Şimdi barış denince çoğu zaman aklımıza şey geliyor, değil mi? Ülkeler, sınırlar ya da insanlar arasındaki anlaşmazlıklar ve böyle şeyler düşünüyoruz barış gelince aklımıza. Oysa en uzun süren savaşların bazıları insanın kendi içinde yaşanıyor. Hepimizin içinde zaman zaman yaşadığımız savaşlarımız var. İşte ne bileyim, örnek vermek gerekirse geçmişte söylenmiş bir söz, affedilemeyen bir hata, bastırılmış bir öfke de yıllardır taşınan bir kırgınlık, hatta hepsi İnsanın içinde bir savaş oluşturuyor. Bunlar görünmez aslında. Görünmez şeyler. Görünmeyen etkiler merkezi diye bir felsefem var benim. Bu felsefeyi ben kurdum arkadaşlar. Yarın bir gün meşhur olursa valla gurur duyabilirsiniz. GEM, Görünmeyen Etkiler Merkezi. Bu görünmeyen etkiler merkezinin içerisinde aslında bu da var. İnsan içindeki o savaşı çoğu zaman görmüyor ama hissediyor. İnsanın düşüncelerini, davranışlarını, ilişkilerini, ne yazık ki bu içindeki savaş sessizce etkiliyor. Farkına varmadan bu savaşın içerisinde yaşarken dışarıya yansıttığınız şey de biraz farklı olmuyor. Bu yüzden de önce içinizdeki savaşı bir çözmeniz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir soru soruyorum. Kendisiyle barışık olan insanlar, içinde savaşı olmayan insanların özellikleri nelerdir? Yani siz kendisiyle barışık insanları gördüğünüzde nasıl tanıyorsunuz? Hiç iç savaşı yok bunun. Kendisiyle barışmış. İnsanın kendisiyle barışık olması gerçekten çok ama çok önemli ve özel. Yaşar Kurttan Samistan Yaylası. Tamam, hem konuşayım hem de şu çalışmaya bir ulaşayım. Biliyorum ki hepimizin içinde zaman zaman savaşlar olur ama zaman geçtikçe de insan şunu anlıyor. Çözmeyi öğreniyor. İçindeki kendisiyle barışmayı öğreniyor. Peki, evet, sorumu tekrar edeyim. Bir yandan da Yaşar Kurt Samistal Yaylası yazalım. Kendisiyle barışık olan insanların sizce özellikleri nelerdir? Bir de sizin mesajlarınızı görmek istiyorum ve farkındayım. Ay, sıcaktan ne? Bir de buna mı cevap vereceğiz? Emi falan dediğinizi hisseden gibiyim. Ama biraz uzaklaşın o sıcak fikrinden. Belki iyi gelir. Belki nasıl söylenir? Sıcağı bu şekilde dikkatleri dağıtarak, sıcaktan biraz uzaklaşarak, zihinlerimizi uzaklaştırarak belki çok daha iyi şeyler hissedebiliriz diye düşünüyorum. Bu arada Mustafa Çetin bizlerle birlikte. En sevdiğim, bakayım bir dakika. En sevdiğim dedim de hayır. Dereceyle gelmiş. 37,5 derece. Bugünkü sıcaklık böyle Viyana ve çevresinde. Ya Mustafa, ne kadar, 37,5. Bir dakika, ben bir de Isparta'ya bakacağım. Benim evimde hissedilmiyor. Dün de söylemiştim. Ben çünkü enteresan bir dairede oturuyorum. Doğal klimalı benim evim. Isparta hava sıcaklığı. Çok merak ettim. Hava durumu. 29 derece. Bayağı iyi. 29 derece ile 17 derece arasında değişen bir sıcaklığımız var. Şu anda bulunduğum yerde Mustafa, Allah yardımcın olsun. Allah yardımcınız olsun. Hoş geldin Özlem Hanım. İyi yayınlar. Sıradaki parça Viyan FM çalışanlarına ve Rota Mobilya sahibi Kadir Bey'e ve çalışanlarına gelsin demişsin. Rota Mobilya'ya da buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Evet, Şenol'un şarjı bitmemiş hala. Valla oley dedin değil mi Ayşe? Ben de oley dedim. Dur bakayım ne diyor.
1: Merhaba Özlem Hanım. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Ben eve geldim.
0: Heh, çok şükür.
1: Seni dinleyeceğim bir saat.
0: İyi.
1: Şimdi bir şeyler diyorsun. Yazan yok, çizen yok.
0: Hayır ya, öyle
1: şimdi
0: şey
1: yayına
0: demedim.
1: Girmiyorlar mı?
0: Yok, öyle bir şey demedim ya.
1: Ya benim sesli mesajlarım ne kadar kıymetli. Şimdi
0: çok kıymetli.
1: Değerimi?
0: Vallahi biz çok üzüldük.
1: Neyse, şaka bir yana.
0: Çok üzüldük.
1: Yeni geldim vallahi.
0: Hava sıcak.
1: Elimi yüzümü yıkayacağım, bir kahve yapayım.
0: Hadi yap.
1: Kulağım sende, okey.
0: Tamam, yetiş bana, okey.
1: Sen yolla gelsin, ben cevaplarım.
0: Tamam, bak sırada senin de sevdiğin bir şarkı, eser. Trabzon yöresine ait Samistal Yaylaları mı? Evet, Samistal Yaylası. Sana da gelmiş olsun. Çarşambalı Muro istedi. Bu arada başka bakayım. Buradayız, buradayız diyen Erdat'tı. Babacım orada kalın valla ya. Gerçekten orada kalın. Ispartalı Ayşe. Ay ay ay ay ay. Dur bir dakika. Burada bir sesli mesajımız var.
2: Selamlar ablacığım. Bugünkü konu için konuşmak istedim.
0: Hadi konuş.
2: Barış kelimesi. İnsan kendisiyle barışıksa ve pozitif bir enerjisi varsa zaten barış içinde yaşıyor. Kimse ondan nefret etmiyor.
0: Evet.
2: Hani nasıl diyeyim? Bir hata yaptın değil mi? Bir kişiye özür dilerim kelimesi ana kelime ablacığım. Özür dilemeyi biliyorsan evet. O anahtar
0: çok
2: kelime.
0: Iyiydi.
2: Çünkü onun açmayacak
0: çok
2: kapı
0: iyiydi.
2: Yok. Hatanı anlayıp karşı tarafa bu şekilde özrünü diliyorsan o kesinlikle barış halini alıyor. Yani sen o moddaysan, yani kesinlikle yumuşak bir şekilde davranırsan, herkes hata yapıyor. Kim bazen, ben en çok sevdiğim arkadaşıma çok kızıyorum yani, nefret ediyorum. Aman diyorum, defolsun gitsin hayatımdan. Sonra bakıyorum, aa diyorum ki yok ya, ben onsuz yapamıyorum. Ki o kişiler de bana aynı şeyi yaşıyor. Ya düşünebiliyor. Bir şekilde kesinlikle barış halinde. Kendine barışık olacaksın ve karşı tarafta da olumlu halde olursan açılmayacak kapı yok diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Demek ki maddelerden bir tanesi kendiyle barışık olan insanlar kolay özür dileyebilen insanlar diyebilir miyiz? Evet, iyi bir noktaya değindi. Bu arada nefret ve aşk en büyük nefretlerden en büyük aşklar doğarmış diye bir garip saçma sapan bir cümle gibi gelse de, nefret ve aşkı yan yana düşünmek. Çünkü arkadaşıma nefret ediyorum bazen diyor. Ondan sonra onsuz yapamayacağımı anlıyorum diyor. Ne kadar enteresan, zıt iki duygunun bir araya gelmesi ve orada aşktan bahsetmek.

Ya çok güzel. Bir dakika bayıldım. Bir dakika bir versiyonu daha indirdim de ona bakacağım.

0: Sa mistalia i lasinun ne deneri meskari ne deneri meskari.
1: Bayıldım. Çok iyiydi. Harikasınız ya.

Aa, çok güzeldi. Bayıldım. Gerçekten. Yorum çok güzel. Sözler böyle yürek dağlayan tarzdan. Müzikalite, beste çok güzel. Çok başarılı. Enstrümanlar çok güzel kullanılmış. Bayıldım. Bu arada sevgili Çarşambalı Mura, tulumu biliyorum. Gerçekten çok iyiydi. Tulumu bilmez miyim? Ben de bir zamanlar Karadeniz geliniydim.

Bediacığım merhaba. Öpüyorum seni. Şimdi o zaman gemeden vurmak lazım içimizdeki barış için. Burayı açar mısın Tamer? Tamam yani anlayamadım. Bir açıkla bakayım orayı. Bu arada o zaman Ayşe Hanım'a soralım. Kabahati özründen büyük olanlara ne diyelim? Kabahati özründen büyük olanlara ne diyelim? Ayşe sana soruyor, bana değil.

Ay Allah'ım, tamam ya. Sen dedin ya gem diye, bir cümle buldum ondan. O zaman gemden vurmak lazım içimizdeki barış için. Aa, görünmeyen etkilerden yani. Anladım. Biraz geç oldu ama. Evet, kendiyle barışık insanların özelliklerini merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kendiyle barışık insanların özellikleri ne ola ki? Neler olabilir ki? Mutlaka bir fikriniz vardır diye düşünüyorum. Efendim, psikoloji alanında psikiyatristler araştırmışlar, çalışmalar yapmışlar. Sürekli öfke, yoğun iç çatışma ve çözümlenmemiş duygusal yüklerin stres düzeyini artırabildiğini, bunun da hem ruhsal hem fiziksel sağlığı olumsuz etkileyebileceğini göstermişler. Yani içinizde çözümlenmemiş şeyler varsa, bir öfke varsa, bir yarım kalmışlık varsa, bir iç çatışma varsa, fiziksel bazı hastalıklar var ya, ülser oldum derler mesela, gastrit oldum derler, aklıma gelen ilk hastalıklar. Hastalıkların çoğu, birçoğu gerçekten temelde, bırakın başkalarıyla barış imzalamayı, başkalarına faydalı olmayı, eğer iç çatışmanız varsa, içinizde barışı, kendinizle olan barışı imzalayamadıysanız, fiziksel olarak da birçok hastalığa maruz kalabilirsiniz. Yani bugün tespit edilen hastalıkların çoğunun temelinde böyle bir şey var, benden söylemesi. Yani içsel barış bence önemli. İnsan içinde taşıdığı duygularla yaşıyor çünkü. İçinizde yaşadığınız duyguları önemseyin arkadaşlar. Çok önemli. İçinde huzur bulamayan biri çoğu zaman çevresindeki insanlardan da huzur bekler. Yani bu çok enteresan bir şey. Kısır döngü gibi bir şey. Dün akşam program için düşünürken, hazırlanırken öyle düşündüm. İçinde bir huzursuzluk yaşayan insan sürekli etrafından huzur bekler. Biz ne diyoruz? Hayatta olmazsa olmaz iki tane etken var. Birisi sağlık, birisi huzur. Sağlığınız ve huzurunuz yerinde değilse, yani her şey mükemmel olsa da, ki mükemmel olmuyor, biliyoruz artık orasını, yine de üstesinden gelemiyorsunuz. Sağlık ve huzur önemli. Ama iç huzuru dediğimiz şey o kadar önemli ki, dün düşündüm. Gerçekten de iç huzurunu yakalayamayan insanlar sürekli etraflarından huzur bekliyorlar. Dolayısıyla önce bir içinize yolculuk yapmanız gerektiğine inanıyorum. Bugünkü mottomuz gerçekten de işinize yarayacak diye düşünüyorum. Fakat iki tane bağlaç. Kendi içinde dinmeyen sesler varken dışarıdaki sessizlik de size yetmez. İçinizde bir çatışma varsa, içinizde bir şeyler sürekli kavga ediyorsa, ne kadar sessiz bir ortama girerseniz girin, ne kadar huzurlu bir ortama girerseniz girin, doğanın göbeğine gidin. Eğer içinizde bir çatışma varsa, hiçtir. Yani içinizdeki çatışma önemli. Bu şarkıyı da sevgili Ayşe istedi.

Evet, 1971 yılında birçoğunuz hayatta değildi ama ben hayattaydım. Ve bu şarkının plağı da var elimde. Zaten plaktan çekimi sizlerle buluşturuyorum. Plağın sesini de duyuyorsunuzdur. Altta böyle güzel cızırtıyı duyuyorsunuzdur. 1971 yılında bu şarkı söylendiğinde bu plak satış rekorları kırdı gerçekten. Dolayısıyla o zaman da insanın insanla olan kavgasının, kendiyle olan kavgasının olmaması gerektiğini 1971 yılında da insanlar benimsediler. Yani o zaman da durum pek farklı değildi. Zaten bazı şeylerde durum çok değişik değil, değişmiyor. Her şey değişiyor, bazı duygular hiç değişmiyor. Evet, kendisiyle barışık insanların özellikleri nelerdir dedim. Mesela Ispartalı Ayşe demiş ki hep gülümser, özür diler, özgüvenlidir ve çok güzeldir. Ve gülmüş arkasından. Kendiyle barışık insan arıyorsan, nasıl olur diye merak ediyorsan bana bak yeter, hepsinin cevabı. Erdatlı babacığım. İçindeki bütün savaşları barış hanesine yazdın yani. Evet, aslına bakarsanız gerçekten de biraz doğru. Öyle hissediyorum açıkçası. Erdatlı babam içindeki savaşları dindirmiş, kendiyle barış.

0: insanın hiç hata yapmamış olması demek değil. Bir kere bunu öylece bilin. Yanlışlarını inkar etmeden kabul edebilmek bence. Geçmişin yükünü bugünün omuzlarından indirebilmek ve değiştirilemeyenlerle kavga etmeyi bırakmak. Biz bazen değiştiremeyeceğimiz şeylerle sürekli kavga halindeyiz. Arkadaşlar, çok güzel bir dua var. Onu bulabilirsem bugün o duayı da sizlerle buluşturayım. Dua derken yani bizim İslam literatürüne ait bir dua değil. Bir temenni, bir dilek. Değiştirebileceğim şeyleri değiştirme kudreti ver. Böyle belki aranızda bulanlar olur. Benim de işimi kolaylaştırır. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmeyi. Böyle bir söz var. Çok da güzel. Bulurum ama merak etmeyin. O öğretiyi sindirdiğiniz zaman her şey birazcık daha gerçekten kolaylaşıyor. Şimdi Ayten'in söylediği çevresel etkenler, sizin yerinize verilen kararlar, kişiliğinizin yok sayılması, bütün bunları aslında hepimiz yaşıyoruz. Ama bakın, iç huzuru dediğimiz şey, içinize dönüp baktığınızda ya yapmanız gerekenleri artık tespit edebiliyorsunuz belli bir zamandan sonra. Nasıl tepki göstermeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Mesela kendiyle barışık insanların özelliklerinden bir tanesi, hatalarını kabul edebilirler. Hatalarıyla çok kolay yüzleşirler. Bu benim hatam der. Burada hata yaptım der. Ve farkındalık düzeyi çok yüksektir. Yanlış yaptıklarında kendilerini acımasızca yargılamak yerine hatalarından ders çıkarmaya çalışır. Kendiyle barışık insanlar. Sürekli başkalarıyla kıyas yapmazlar mesela. Başkalarının başarılarını tehdit olarak görmek yerine herkesin yaşam yolunun farklı olduğunu bilirler. Bunları ben tespit ettim bu arada. Valla yanlışım varsa lütfen düzeltin. Hepsi benim tespitim. Ve yine kendiyle barışık insanların olmazsa olmaz özelliği diyorum. Aslında liste başı benim için. Sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum ama benim için liste başı hayır diyebilirler. Başkalarını memnun etmek uğruna kendi sınırlarını sürekli ihlal etmezler. Bir şey daha var. Ona biraz sonra yer vereceğim. O da çok önemli. En çok karıştırdığımız konu. Hayatta belki de içimizdeki savaşın başlamasını başlatan en önemli etkenlerden birisi, önceliklerimizi ayarlayamıyoruz. Önceliklerimizin farkında değiliz ya da karıştırıyoruz. Önceliğimiz ne? Bir kere bu öncelik sıralaması benim için olmazsa olmaz. Önceliklerini iyi sıralayamayan insanlar ne yazık ki iç savaşları çok derinde bir yerde var olan insanlar. Bana göre bu arada, tekrar söylüyorum. Evet, devam ediyorum. Çarşambalı Muro'dan şöyle bir mesaj gelmiş. Kendini olduğu gibi kabul etmesi, kendini sürekli yargılamak veya başkalarıyla kıyaslamak yerine kendine şefkatle yaklaşabilmesi. Ya işte bu, işte bu. İnsanın kendine şefkatle yaklaşabilmesi. Ne kadar güzel ya. İçinizdeki çocuğu sevmeniz, iyi ki varsın demeniz, iyi ki bu hayatta sen varsın. Bak, senin olman ne kadar güzel bir şey. Varlığın bir güzellik diyebilmeniz çok güzel ve bence kendini sevmesi demek. Ben kendimi sevdiğim gibi hastayım kendime. Yok artık ya. Çok iyiydi. O zaman bak, şurada bir şarkı var. Nerede o? Bak bir dakika. Hemen. Ege'ye yer vereceğim bu şarkısını da çok seviyorum. Ama... Bu bir Yıldız Tilbe çalışması. Çarşambalı Muro'nun dediği gibi hastayım kendime diyor şarkı.
1: Beni hafife alsan da, söz verip aramasan da.
0: Yepyeni bir çalışma.
1: Açmasan da.
0: Şimdi Çarşambalı Muro hastayım kendime demiş. Şarkı da hastayım sana diyor.
1: Yalvarırsam şımarırsın öyle güzel.
0: Yepyeni bir çalışma. Yıldız Silbe'nin yorumundan dinlemeye alıştığımız bu çalışmayı

0: Ben, Ali, ben, yaşamımdaki en değerli insanım ben.
1: Sağlıklı ve sakin.
0: Yaşamımdaki en önemli insanım ben.
1: Güçlü ve özgür.
0: Yaşamımdaki en değerli insanım ben.
1: Aydınlık ve sevgi dolu.
0: Yaşamımdaki

0: Evet, gelelim kendini sevmek konusuna. Efendim, bu da yanlış anlaşılan bir durum aslında. İnsanın kendini sevmesi, kendini kusursuz görmek ya da her davranışını onaylamak falan değil bir kere.
1: Ben Zeynep, ben Mehmet, ben yaşamımdaki en değerli insanım ben. Sağlıklı ve sakin. Yaşamımdaki en önemli insanım ben. Güçlü ve özgür. Yaşamımdaki en değerli insanım ben. Aydınlık ve sevgi dolu. Yaşamımdaki en önemli insanım ben.
0: Evet, insanın kendini sevmesi daha çok insanın eksikleriyle, efendime söyleyeyim, hatalarıyla, güçlü ve zayıf yanlarıyla kendisine değer vermesi. Her şeyiyle. Ya ben bu hataları yapıyorum ama yani ben değerliyim diyebilmesi. Mesela kendini seven insan hata yaptığında kendine hakaret etmez. Kendisiyle daha anlayışlı bir şekilde konuşur. Hiç kendinize konuşuyor musunuz? Onu merak ettim. Bu çok önemli, biliyor musunuz? Kendi kendine konuşana deli derler falan, onu attım bir kenara. Öyle bir şey yok. İnsan kendiyle konuşmalı. Var mı aranızda kendisiyle konuşanlar?
1: Kendimi seviyorum, kendimi seviyorum, ben beni seviyorum.
0: Evet, kendisini seven insanlar başkalarının, her zaman sürekli başkalarının onayını beklemez. Kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını önemser. Ve hani başarısızlık diye bir şey var ya, bizi böyle korkutan bir şeydir aslında. Ve kendini seven insan başarısız olduğunda değerinin azalmadığını bilen insandır. Başkalarını sevebilmek için önce kendi içindeki değeri fark etmesi gerektiğini çok iyi anlar. Ve tekrar tekrar söylüyorum, ben söylemiyorum, psikologlar da söylüyorlar bakın. Yani ben söylesem hadi neyse, ben sade bir vatandaşım ama araştırmalar göstermiş. Kendini sevmek, bencillik ya da kendini herkesten üstün görmek falan değil. Değil. Sonsuza kadar kalbim atıyor, dünya şahane bir an. Ne bileyim, şimdi sizlerle çok sık sık paylaşıyorum. Bak, heyecan yaptım, mikrofonu deviriyordum. Ben mesela gün içerisinde özellikle sabah kalktığımda en çirkin halimle, hani sabah kalktığınızda böyle ağzınız yüzünüz karışmış olur ya, böyle biraz da sabahları uyandığında çok asabi olanlar vardır aranızda. Olmayın arkadaşlar, sabah çok önemli. Uyandığınız an ki ruh haliniz çok önemli. Mesela sabah kalkarım, o halde böyle bir ayna karşısına geçerim. Aa, bugün de çok güzelsin falan derim, gülerim içimden. Ne güzeli be, şu haline bak falan. Dalga geçerim kendimle. Bu önemlidir, biliyor musunuz? Kendini sevmek aynaya hayranlıkla bakmak falan değil arkadaşlar. Bu da yanlış anlaşılıyor. Aynaya baktığınız zaman gördüğünüz insanı incitmemeyi öğrenmek. O insan sizsiniz çünkü. En çok insan kendini incitmiyor mu? En çok kendi içinde kendini yaralamıyor mu? Başkalarının yaraladığı şeyler geliyor ve geçiyor. Ama insanın kendini yaralaması... Valla geçmeyen bir şey. Gerçekten.

Raşit, sözüne geçeceğim de konuyu dağıtmak istemiyorum. Çok güzel bir söz. Geçeceğim. Şu anda sayfan açık. Pozitif enerjimle, evet harikayım, huzurluyum. Sordum ki kendi kendine konuşanlarınız var mı aranızda? Ben çok yapıyorum ya. Bazen programlarda bile yapıyorum farkındaysanız. Ben konuşacak kimse bulamayınca kendimle konuşuyorum demiş Şeno. Çok doğru. Evet Selim, merhaba, hoş geldin. Ben ara ara tartışıyorum kendimle, kavga edip karakola düşeriz diye korkuyorum. Bu çok iyi bir yöntem. Ya özellikle tartışacaksanız kendinize tartışın ya. Valla karakola düşme korkusu bir espri. En azından öyle bir sonuç yok. Ama insanın kendiyle kavga etmesi, tartışması, farkındalık düzeyinin işaret tabelasıdır. Bana göre öyle. Selim, çok doğru şeyler yapıyorsun. O doğru şeyleri yapmaya devam et. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ve gerçekten çok iyisiniz diyen bir mesaj aldım. Ya şimdi şöyle bir şey var Çarşambalı Mura, ben hep programlarda söylüyorum, ben bir aynayım, sizin aynanızım, aynaya bakıyorsunuz, ne görüyorsanız ben oradayım. O yüzden de hepimiz çok iyiyiz ki bir kavşakta buluşmayı başardık. Çok iyilik de demeyelim de en azından kötü düşünmüyoruz ya, kimsenin kötülüğünü düşünmüyoruz. Bu bir iyilik değil mi? Bence muazzam bir şey. Ben teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Ve mesela Çarşambalı Muro'da kendi kendine konuşanlardan. Muhabbet ederim kendimle. Sonunda da şarkı söylerim. Aynı ben. Valla. Aynen. Geçenlerde ben böyle kendi kendine konuşuyorum. Batuhan biri var zannetmiş evde. Sonra geldi yanıma. Aa, kimse yokmuş. Sen kimle konuşuyorsun? Kendimle konuşuyorum dedim. Ya gülmeye başladı. Anneciğim bak sen bana lazımsın. Lütfen rica ediyorum. Ya bu delirme sınırı falan değil arkadaşlar. Bu çok özel bir durum. Konuşun kendinizle. En dürüst kendinizle konuşursunuz. Başkalarına söyleyemediğiniz şeyleri kendinize çok rahat söylersiniz. Ve söylediğiniz zaman rahatlarsınız. Zaten sabah hangi şekilde nasıl kalkıyorsanız gününüz de öyle geçiyor Özlem Hanım. Demiş sevgili Muro. Ben buna yıllardır çok inanıyorum ya. İnanılmaz bir inanç var. Yani son 15 yıldır sabah saatlerinin, gözünüzü sabaha ilk açtığınız zaman dilimlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Asabi olabilirsiniz sabah kalktığınızda. Kendinizi gergin hissediyor olabilirsiniz. Bir kabus görmüş olabilirsiniz. Ne olursunuz bu sözümü lütfen unutmayın. Hepsini bir kenara atın, rol yapın ve çok iyiymiş gibi davranın. Demin de söylemiştim. Sabahı karşılayın. Sabah size bir hediye. Günün hediyesi. Bak bugün de yaşamayı başardın. Bak bugün de gözlerini açtın. Çünkü gece yatarken siz düşünüyor musunuz bilmiyorum ama ben yaşım gereği galiba çok düşünüyorum artık. Uyurken gözlerimi kapattığımda acaba sabaha merhaba diyebilecek miyim diyorum. Ve sabah gözümü açtığımda çok şükür bugün de varım diyorum. Bunu hepiniz yapın. Bu çok özel bir şükür tabelasıdır. Ve güne şükretmek, günün bir hediye olduğunu kabullenmek, bütün gününüze ışık yaymaktır. Tabii gün içerisinde sorunlarla uğraşacaksınız. Kim bilir belki yolundan çıkacak işler. Ama sabaha başladığınız o enerji var ya, hepsini kotarıyor. Hepsini olmasa da birçoğunu kotarıyor. Evet, şöyle bir bakıyorum. Sevgili Bedia. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Selam ablam, nasılsın? Bir yandan hazırlanıyorum, bir yandan kulağım sende. Her zamanki gibi dolu dolu bir yayın. Ben de konuşurum kendi kendime, gülerim bile, kendimle eğlenirim. Çekiştiğim günler de oluyor tabii ki. İyi bari ya, içim rahatladı. Tek benim, ben değilmişim kendi kendime konuşmadığım gün için. Ya kendi kendine konuşan sadece sen değilsin. Bak, hepimiz varız. Bak Yalçın Emine de yapıyormuş mesela. Ben de çok yaparım, kendi kendime konuşuyorum. Ya... Kesinlikle çok iyi gelen bir şey. Çok iyi gelen bir şey. Hiç çekinmeyin, konuşun kendi kendinize. Ben mesela sokakta yürürken kendi kendime konuşuyorsam insanlar biraz garip bakıyorlar. Ama yapıyorum bakın bunu.
yürürkemle yapıyorum. O zaman şey yapıyorum, telefonu kulağıma alıyorum. Sanki telefonla konuşuyormuş gibi yapıyorum. Bu da işe yarıyor. Sınırları aştık sanki. Evet, Raşit'ten gelen çok güzel bir mesaj var. Onu az sonra buluşturacağım. Şu şarkıya bir kulak verelim. En sevdiğim yaz şarkılarından bir tanesi. En sevdiğim yaz şarkısı diyebilirim. Hayır, onlardan bir tanesi. Evet Raşit'ciğim, senin mesajınla başlayacak şarkıdan sonraki anonsum.

ne kadar öngörülü bir şarkıydı. Öngörümüz yüksek olsun, işe yarar çoğu zaman. Evet, gelelim Raşit'in mesajına. Şimdi önce ikinci mesajından başlayacağım. Yanlış hatırlamıyorsam bu konuyu geçen yılda konuşmuştuk. Hatta ben sesli mesajla katılmıştım. Tekrara mı döndük abla, yoksa güncelliği yok mu konuları yine? Hayır, bugünkü mottomuzun içeriğinde var olan bir detay. Ve bazen ben programlarımı böyle çok tekrara düşürmem. Eğer tekrara düşürüyorsam bir konuyu ya da bir şarkıyı ya da bir sözü, bilin ki iyice yerine oturmasını istediğim düşünceler ve felsefelerdir. Yani bazen tekrar etmek gerekiyor ki unutulanlar tekrar bir ortalığa dökülsün. Yeni katılan dinleyicilerimiz de var aramızda. Onlar da bir kere daha duysunlar. Duyanlar bir kere daha hatırlasınlar. Çünkü bunlar önemli. Ve zaman içerisinde hayatın koşturusu, kaosu, işte bir sürü şey yaşıyoruz ya. Hepimiz yaşıyoruz ayrıca. Bir sürü o kargaşanın içerisinde bazı olması gerekenleri unutuyoruz. Sümen altı ediyoruz. Üzeri kapanıyor. Tekrar konuşmanın, bazı konuları tekrar konuşmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela bu mottoları Ramazan'da biz işledik aslında. Neden tekrar işliyoruz? Çünkü Ramazan'da ne dedik? Bu mottoları sadece Ramazan'ın içerisine gömmeyelim. Çünkü hep öyle oluyor. Ramazan'da böyle daha hassas oluyoruz. Aman yalan söylemeyelim, aman küfretmeyelim, aman yanlış yapmayalım. Ramazan'dayız ya. Arkadaş, her zaman öyle olmak durumundasın. Yani bu Ramazan'a özgü bir şey değil ki. Bu Ramazan sadece bunun farkındalık düzeyini arttıran şahane bir ay. Bu ayda farkına varıyorsun, hayatını alıyorsun, uygulamaya geçiriyorsun. Ama bunu her zaman yapman gerekiyor. O zaman niye Ramazan'ın içinde öyleyiz de, oh Ramazan bitti, rahatladık, tamam, eskiye dönebiliriz demiyoruz. İşte bunun için mesela mottoları tekrar sizlerle buluşturuyorum. Mesela 17 mottomuz var, belki de 18, hatırlamıyorum. Bitecek, bugün 8. mottodayız. Tekrar başa saracağım. Tekrar konuşacağız biz bunları. O gün belki farklı başlıklar altında konuşacağız. Evet, bugünkü mottomuz barış. Önce insanın kendi içinde başlar, kalbiyle kavga eden dünyayla dost olamaz. Şimdi barışı sağlayabilmek için insanın kendi içiyle bir konuşması gerekiyor, değil mi? Yani o yüzden de sordum, kimler kendiyle konuşuyorlar dedim. Mesela Tamer de konuşuyormuş, ben de konuşuyorum, hatta cevap bile veriyorum. Ben de ya, Özüm Ayran, niye böyle yaptın? Yaptım işte, ne olacak? Bir defadan ne olur? Olur mu Özüm Ayran? Bir defası, 10 tanesi yok ki bu işin. Yapma bir daha. Böyle kendimle dalaştığım çok anlarım var. Şimdi Raşit'in çok enteresan bir mesajı var. Günün sözü aslında programın en başına özgü bir şey ama olsun varsın. Günün sözü her zaman günün sözüdür abicim. Yarın yokum programda, pazar günü yokum. İşte bu sözü cumartesiye, pazara yazabilirsiniz. Abla, sana bir tane günün sözü bırakayım, içimden geldi. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Bir dakika, burada bir duruyoruz. Doğru söyleyeni 9 köyden kovmuşlar diye bir söz var, biliyorsunuz değil mi? Bu çok da doğrudur ha, gerçekten. Doğru söyleyeni 9 köyden. Neden acaba 9 köy ya? Bak, bunu hiç düşünmemiştim. 10 köy değil, 15 köy değil. Niye 9 köy? Demek ki bir şey yaşanmış. Efendim, tekrar başa alıyorum. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne doğruyu aç gördüm, ne eğriyi tok. Eğri yay elde kalır, menzil alır doğru ok. Ya bak şimdi, bunu var ya, benim bütün bir akşam düşünmem lazım. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni, eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne doğruyu aç gördüm, ne eğriyi tok. Yani eğri olursan el üstündesin demek istiyor. Ne doğruyu aç gördüm, ne eğriyi tok. Eğri yay elde kalır, menzil alır doğru ok. Yani doğru ok her zaman menzile doğru gidendir. Yürüdüğünüz yol doğru bir yolsa, hiç kimse olmasa da o yolda yürümeye, tek başına da olsa devam edin. Menzile doğru. Çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. İşte yepyeni bir çalışma daha. Resul Dindar, çok severim. Çok taze bir çalışma, benim sevdam.
Viyana FM'de bizlerle.

Evet, taptaze bir çalışma Resul Dündar'dan da geldi. Gerçekten bence güzel, unutulmaz eserlerden bir arasında bence yerini aldı. Ve Zuhal, sen izinliydin, izin kağıdını imzalamıştım ama. Merhaba ablacığım, hayırlı cumalar. Sarıldım, öpüyorum, ben de sana sarıldım, öpüyorum. Hoş geldin. Sana ve dinleyen herkese huzurlu, mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum demişsin. Teşekkür ediyorum. Aa bak, bir izinli daha. Sana da izin vermiştim. Fırtına Mehmet.

0: Evet efendim, Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ama artık gitme vakti de yaklaştık. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz Fırtına Mehmet online olarak yerini almıştır. Oley oley oley. Teknik ekip görev başında. Haydi haydi haydi keyfe kedirin keyfini yaşayalım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyenlerine Isparta'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Ben de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Dün için bir sürü söz ettim. Sen yoktun. Evet, artık tekrarını dinlersin ya da Ayşe'den dinlersin. Ama şey söyleyeyim. Var ya, fincanlar beni benden aldı, onu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Dün için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gündü. Benim için çok güzel bir gündü. İnşallah senin için de güzel bir gün olarak tarihe geçmiştir diye düşünüyorum.
1: Olursa olsun. O kara gözlere canım kurban.
0: Bu arada dün Mehmet şeyi anlattı, bu mesajı hazırlama şeklini kendi yazıyor fakat o kadar ince bir düşünce ki, bir pindirinks içeyim. Efendim, mesajları önce yazıyor, sonra ChatGPT'de düzelttiriyor ki bana kolaylık olsun diye. Çünkü klavyesi yaşadığı ülkenin, Hollanda'nın klavyesi olduğu için bazı kelimeleri Hollandaca'ya çeviriyormuş. O yüzden de bayağı bu mesajları yazmak için bile çaba sarf ediyor. Emek ya. Ve karşı tarafa duyduğu saygı ve değer. Bu çok güzel değil mi? Çok teşekkür ederim.

Evet, Ferhat demiş ki yarın kalan ömrünüzün ilk günü, iyi hafta sonları herkese. Kesinlikle. Ben de katılıyorum. Şarkıyı tekrar fon almak istiyorum. Resul Dinler tekrar fonda olsun.

Burada Spartalı Ayşe'den bir ekran fotoğrafı geldi biraz önce. Yaklaşık bayağı önce 41 dereceyi görmüş Hollanda. Of arkadaş, 41 derece bizim iki katımız falan. Allah yardımcın olsun. Günün sözü: kendinle konuş, dertleş, kendinle ağla, gül, ücretsiz terapi. Kesinlikle. Çok iyiydi. Teşekkür ediyorum. Ve teşekkürler güzel sesli kadın demiş sevgili Derya'cığım, çok öpüyorum seni. Daha birazcık daha buralardayım, söyleyeceğim sözlerim var, konuyu tamamlayacağım. Bence bu soru kendiyle konuşan var mı değil, konuşmayan var mı diye sorulmalı. Kendiyle konuşmayan çok azdır demiş Yalçın Emine. Ya şimdi var, aşağı yukarı herkes yapıyor da bunu alışkanlık haline getirip bunun ne kadar faydalı olduğunu bilmeden yapanlar var. Bir de bilerek, bilinçli olarak bunu kendisine fayda gördüğü için yapanlar var Yalçın Emine. Bence bu da ikiye ayrılmalı. Bilinçsizce yapanları ben yapıyormuş gibi saymıyorum açıkçası. Ama bunu bilerek yapmak, bana iyi geldiğini bildiğim için yapıyorum diyebilmek, bir farkındalık olduğu için benim için başka bir kulvarda. Evet, bugün barış önce insanın kendi içinde başlar, kalbiyle kavga eden dünyayla dost olamaz. Yani kalbinizle olan savaş hallerine bir dur demenin bir çaresini bulun. Bulun ya, ne yapın yapın bulun. Bulunuyor, isteyen buluyor. Ben buna bir formül veremem. Neden bir formül veremem biliyor musunuz? Uzmanların da söylediğine çok itimat edemiyorum. Çünkü uzmanlar insanları bir kalıpta görüyorlar. Herkesi aynı görüyor. Böyle böyle yaparsam böyle böyle olur. Arkadaşlar hepimiz farklıyız. Hepimizin hayatta yapısı farklı, karakteri farklı, parmak izlerimiz farklı. Olaylara yüklediğimiz anlamlar farklı. Her şey o kadar farklı ki. Şimdi bir kalıpta bir formül verip ama bunu yapmak çok doğru diyemem. Ama bunun yolunu bulabilirsiniz. Ben buldum, siz de bulabilirsiniz. Bakın, oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama benim de hayatım çok zorlu bir hayat. Öyle çok kolay bir hayat değil. Oradan dinlediğiniz bir radyo programının içine sıkışmış bir hayatım yok. 2,5 saatlik bir hayatım yok. Ve dolayısıyla ben de sizin farklı versiyonlarınızdaki sıkıntıları yaşıyorum. Ve benim de içsel kavgalarım oluyor. Ama mesele zaten içinizde kavga etmemek değil, içinizde barış imzalamak. Kavga edeceksiniz ve sonunda içinizde, o içinizde ağlayan çocukla barışacaksınız. Yetişkin olan halinizle barışacaksınız. Onlarla barış imzalamanın yolu sizin elinizde. Sadece bunu söyleyebilirim. Formülünü siz bulacaksınız kendinize göre. Ve şunu da söyleyeyim. Belki de barış bütün büyük meydanlarda imzalanan anlaşmalardan önce insanın kendi kalbinde ilan ettiği küçük bir ateşkes. Evet, küçücük bir ateşkes. Çünkü insan içinde susturamadığı savaşı dünyada bitiremez. Susturamadığınız bir savaşınız varsa vallahi bilmiyorum, işiniz zor. Ama kendi içinde huzuru bulduğunda, yalnızca kendisinin değil, dokunduğu hayatların da iklimi değişir. Kendi içinizde kendinizi huzursuz eden ne var? Önce onları bir tespit edin. Benim size tavsiyem. Önce bir tespit edin. Kendi içinizde sizi huzursuz eden ne var? Bu başkalarıyla da ilgili olabilir ama içinizde bir yerdedir. Önce onu bir masaya yatırın. Sonra neden huzursuz olduğunuzla ilgili kendi kendinize sorular sorun. Ve önce bir sebebi bulun. Ben size önceliklerden bahsettim bugün programda. En büyük hatalardan biri, önceliklerimizi şaşırıyoruz. Önceliklerinizi bir masaya yatırın. Hayatınızda öncelikler neler? Bir bakın ya. Acaba onların yerlerini mi karıştırıyorsunuz? Acaba bir hata mı yapıyorsunuz? Bütün bu huzursuzlukların temelinde böyle bir şey mi var? Efendim, ben size şöyle bir soru sormuştum. Onunla ilgili de bir liste çıkarmıştım. O listeyi de sizlerle buluşturayım. İçinde kendiyle barışık olan insanların özellikleri nelerdir demiştim. Hatalarını kabul ederler. Sürekli başkalarıyla kendilerini kıyaslamazlar. Hayır diyebilirler. Bu önemli. Kusursuz olmaya çalışmazlar. Çünkü kusursuzluk diye bir şey yoktur. Eleştiriyi kişisel saldırı olarak görmezler.
Geçmişle sürekli kavga etmezler. Yalnız kalabilmekten korkmazlar. Başkalarının onayına daha az ihtiyaç duyarlar. Önemli değil mi? Sizce kendisiyle barışık bir insanın en belirgin özelliği ne diye sormuştum. Bunu programdan sonra bir kendinizle konuşun derim. Önemli arkadaşlar, daha sağlıklı devam edebilmek demek etrafımızdaki insanlarla da daha sağlıklı ilişkiler kurmak demek. Özellikle ebeveynlere sesleniyorum. Hani programın ta en başında dedim ya, artık dünya üzerinde bir vahşet var. İnsanlar birbirlerini nasıl öldürüyorlar öyle? Ya sadece öldürmüyorlar, katlediyorlar, kesiyorlar, doğruyorlar, biçiyorlar. Nasıl bu hale geldi? İçlerindeki savaşı durduramadıkları için dünyayla barışık değiller. O yüzden bu konu önemliydi. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi yepyeni bir şarkı daha geldi Ferhat Göçer'den. Çok güzel bir şarkı. Kalbimin Orta Yeri şarkının ismi. Bayıldım. Çok taze bir çalışma. Yavaş yavaş da son 9 dakikaya girdik. Birikmiş damlalar bir dokunsa. Bak, Yalçın Emin'i alışkanlıktan yapıyormuş. Bilinçli falan değil. İyi, bugünden sonra bilinçli yap o zaman. Biraz kategori değiştirelim. Level atla. Bugünden sonra biraz daha bilinçli yap.

Evet, kalbimin orta yerinde saklardım dedi Ferhat Göçer. Yine yeni bir çalışma. Bunu yayına vermeden gitmek istemedim. İki Ferhat Göçer'i peş peşe almak gibi aslında bir alışkanlığım yok ama Ferhat Göçer Neşe Seçil diye bir hanımefendiyle bir düet yapmış. Yine yeni, yepyeni bir çalışma. Çok hoşuma gitti. Dinleyin istedim. Bu arada Zuhal ya harikasın. Yalnız gözlüklerin çok güzel. Öpüyorum ablacığım demişsin. Bir de o fuşya, pembe fuşya arası o renk gömleğine bayıldım. Çok yakışmış. Öpüyorum seni maşallah.

0: Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve Pindrinks'in ulusal içeceğimiz.
1: Ne istiyorsan her gün söyle kendine bir şiir bir...
0: Pindrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunduk.
1: Şans biri mucize.
0: Yani birlikte sunduk, yine birlikte karar verdik. Ortak paydada buluştuk ve bugünkü mottomuzu lütfen unutmayın ve hayata geçirmeyi ihmal etmeyin. Barış önce insanın kendi içinde başlar, kalbiyle kavga eden dünyayla dost olamaz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ve diliyorum ki hafta başı pazartesi yine yeniden sizlerle birlikte olabileceğimi umut ediyorum şimdilik. Ne gelir getirir hayat bilmiyoruz. Ama güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel sabahlarınız olsun, güzel akşamlarınız olsun. Ve hepinizi çok seviyorum. Ben programcınız Özlem Ayral. Hepinizi en güvendiğim makama Allah'a emanet ediyorum efendim. Şöyle bir son bir mesajımız var. Harika bir programda çok teşekkür ederim ablam demiş. Ispartalı Ayşe, ben teşekkür ediyorum. Varlığınız bir güzellik. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yüreğinizden ve gözlerinizden sevgi eksik olmasın. Pazartesi görüşebilmek dileğiyle.

0: Buluşuruz yine. Özlem, ayrılık, keyfe, keder.
1: Gurbette Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette Sıla esintisi.
0: Viyana FM'de buluşuruz yine.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Viyana Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor. Viyana Havalimanı'nda güvenlik kontrollerini hızlandıracak 3 boyutlu yeni tarama sistemi devreye alındı. Yeni uygulamayla yolcular dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlarını el bagajından çıkaramayacak. Ayrıca el bagajında toplam 2 litreye kadar sıvı taşınmasına izin verilecek. Gurbetçilerin Türkiye yolculuğu başladı. Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda girişleri başladı. Başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarında yoğunluk oluşurken yetkililer işlemlerin hızlı ilerlemesi için ek personel görevlendirdi. Özellikle okulların tatil olmasıyla birlikte Avrupa'nın farklı ülkelerinden yola çıkan binlerce gurbetçinin önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. Sigara izmaritini yere atanlara ağır ceza geliyor. Avusturya'da çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında sigara izmariti atanlara yönelik cezaları artırılıyor. 20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenleme ile yere sigara izmariti atanlara daha yüksek para cezası uygulanacak. Tekrar eden ihlallerde ceza 2000 avroya kadar çıkabilecek. Aşırı hız yapan sürücünün ehliyetine ve aracına el konuldu. Viyana'da A22 otoyolunda yapılan trafik denetiminde bir sürücü hız sınırının 80 km olduğu bölgede 216 km hızla yakalandı. Polis, sürücünün ehliyetine ve aracına olay yerinde el koydu. Ayrıca sürücüyü yüksek para cezası ve uzun süreli araç kullanma yasağı bekliyor. Aynı denetimlerde ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücüler de polis tarafından tespit edildi. İhtarname dolandırıcılığına karşı yeni önlemler geliyor. Avusturya'daki küçük ihlaller bahane edilerek vatandaşlar gönderilen toplu ihtarnamelere karşı yeni düzenleme hazırlanıyor. Hükümet tarafından hazırlanan yeni yasayla haksız kazanç sağlamak amacıyla yapılan ihtarname ve dava tehditleri kötüye kullanım olarak değerlendirilecek. Bu yolla vatandaşlardan veya işletmelerden para talep edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Haksız taleplerle karşılaşan kişilerse işçi odası ve ticaret odasından destek alabilecek. Viyana'ya yeni eğitim ateşesi atandı. Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Müberra Öztürk, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği eğitim ateşesi olarak görevlendirildi. Müberra Öztürk yeni görevinde bakanlığın Avusturya'daki eğitim ve öğretim faaliyetlerini koordine edecek ve Türkiye'yi eğitim alanında temsil edecek. Havalimanında uyuşturucu tacirlerine ağır darbe. Avusturya polisi uluslararası kaçakçılıkta geçiş noktası olan havalimanlarında zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Paylaşılan son bilançoya göre 2025 yılında 102 kişi tutuklanırken 626 kilo esrar ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 2026 yılı operasyonlarında ise şu ana kadar 46 şüpheli yakalandı ve yine yüzlerce kilo uyuşturucu maddeye el konuldu. Eski park biletlerinin süresi doluyor. Viyana'da eski park biletlerinin kullanım süresi 30 Haziran'da sona eriyor. 1 Temmuz'dan itibaren yalnızca yeni tarifeye uygun park biletleri geçerli olacak. Eski biletlerle park eden sürücülere para cezası uygulanacak. İş yerlerine sıcak hava denetimi. Vorarlberg eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle iş yeri denetimleri sıkılaştırıldı. İş müfettişliği çalışanların sıcak hava koşullarına karşı korunup korunmadığını denetliyor. Yetkililer hafta sonu sıcaklıkların 37 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini hatırlatarak sıcak havaya karşı gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığı uyarısında bulunuyor. Eşini bıçaklayıp balkondan atladı. Şitiyarmark eyaletinde bir şahıs tartıştığı hayat arkadaşını bıçakla ağır yaraladıktan sonra balkondan atlayarak intihara kalkıştı. Çığlıkları duyan komşuların müdahalesiyle hayatta kalan talihsiz kadın ve saldırgan hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Emeklilere e-kart ücreti geliyor. Avusturya'da 2 milyondan fazla emekli, Kasım 2026'dan itibaren ilk kez e-kart katkı payı ödeyecek. Yeni uygulamanın artan yaşam maliyetleri nedeniyle emeklilerin bütçesine ek yük getirmesi bekleniyor. Hamile kadın eşi tarafından bıçaklı tehdit edildi. Viyana'nın 10. bölgesi Favoriten'de bir kadın eşi tarafından şiddete maruz kalırken bıçakla tehdit edildi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gözaltına alınan saldırgan hakkında ise uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Viyanalı 3 genç boğularak hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Gerestorf kasabası yakınındaki Marchfell kanalında günlerdir kayıp olarak aranan 25-30 yaşlarındaki 3 Viyanalı gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gençlerin stand-up paddle gezisi sırasında boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilirken cenazeleri Viyana Profesyonel İtfaiyesi dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarıldı. Kiracılar 168 milyon euro fazla kira ödedi. Avusturya İşçi Odası'nın araştırmasına göre kiracılar 2025 yılında toplam 168 milyon avro fazla kira ödedi. Rapora göre özellikle eski binalardaki özel kiralamalarda yasal kira indirimlerinin uygulanmaması mağduriyete yol açtı. AK, kuralları ihlal eden ev sahiplerine yatırım uygulanmasını istiyor. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 22 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 36 derece olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ise Avusturya'nın birçok bölgesinde sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor. Dünya Kupası'na galibiyetle veda ediyoruz. A milli futbol takımımız turnuvanın ev sahibi ve grup lideri ABD'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini alan Türkiye, grubu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Viyana FM.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Programımız başladı. Çok güzel bir çalışmayla açtık. Okan Demir hala dönmedin geri. Radyolarınızda oldu. Okan Demir düzenlemesiyle geldi daha doğrusu remix versiyonla. Kulaklarınızda oldu. Akif Özcan'lısınız. Haftanın kapanış programında sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresinde yine bu güzel akşamda da 2 saati birlikte paylaşacağız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikte olduğumuzu hatırlatmış olalım ve değerli sponsorlarımıza da katkıları için çok çok teşekkür edelim. Efendim istek ve mesajlarınızı tabii ki bekliyor olacağım. Bunun için bana WhatsApp'tan özellikle ulaşmanızı istirham edeceğim her akşam olduğu gibi. +43 660 130 1979 +60 130 1979 WhatsApp hattımız. Ayrıca tabii ki Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip edebilirsiniz. Ayrıca web sitemiz viyanafm.com hem radyomuzu dinleyebilir hem de Viyana'dan, Avusturya'dan önemli haberleri de takip edebilirsiniz. Ben de program içerisinde ara ara biliyorsunuz haberlerin kısa özetlerini de sizlerle paylaşıyorum. Viyana'da, Avusturya'da neler olmuş bunları aktarıyorum. Evet, milli takımımız biliyorsunuz Dünya Kupası'na maalesef veda etti. Ama kapanışta en azından yüzümüzü güldürdüler. Onları tebrik ediyoruz. Her ne olursa olsun milli takımımızın yanındayız. Seviyoruz onları ama eksiklerimiz var. Burada tabii teknik ekip olabilir, federasyon olabilir, teknik direktör olabilir, futbolculardan bazılarının yetersizliği olabilir, kadro yapılanması olabilir. Bunların hepsi muhtemelen zaten masaya yatırılacaktır. Umarım buradan dersler çıkartacağız ve önümüzdeki süreçteki diğer turnuvalarda inşallah çok daha başarılı olacağız. Buna inanıyorum. Yani Amerika maçında o 3-2'lik galibiyetteki oyunla oynadığımız müddetçe milletçe biz çocuklardan, milli takımımızdan çok daha razı olacağız. Bakın 3-3 de bitebilirdi, belki yenilebilirdik. Ama performans olarak milli takımdan beklentimiz en az ABD maçında gösterdikleri performanstır. Mesele bu. İşte böyle bir performansta biz ülke olarak, bu ülkenin insanları olarak şu moddayız yani biz. Hani oynadılar ama olmadı. Şimdi diğer maçlarla ABD maçına bakıldığında biz bu maçta tam anlamıyla oynadılar diyoruz. Diğer maçlarda belki istatistiksel anlamda üstte görünüyor olabiliriz. Ama işte o kadar şut sonuç yok. O kadar pas veya koşu ama sonuç yok. Sonuca giden yolda bazı taktiksel veya oyuncu kadro yapılanmasındaki değişikliklerle ABD maçında millilerimizin neler yapabileceğini gördük. Dolayısıyla Paraguay'a ve Avustralya'ya göre bence daha başarılı bir oyun sergileyen ABD'yi 3-2 yendi yani bu takım. Ama Paraguay'ı ve Avustralya'yı yenemedi. Paraguay'la bir bir berabere kalsam olay çok farklı bir şekil olabilirdi. Ama bu olmadı. İşte bir bir berabere kalsam bugün de ABD'yi yensen Dünya Kupası'nda gruptan çıkıyordun. Ama olmadı. Umarım bundan çok büyük dersler çıkartılır. Millilerimizi son maçındaki galibiyetlerinden dolayı kutluyoruz. Ama turnuvaya veda etmiş olduk. Canımız sağ olsun. Yola inşallah daha güçlü devam ederiz.

0: Evet, iyi akşamlar efendim bir kez daha. Hepinize sevgiler. Yiğit Aktaş ve Sivri Dilli isimli bu güzel eser remix versiyonuna kulaklarınıza ulaştı. Artı 43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajlarınız ekranıma ulaşmaya başladı. Çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hemen şöyle dönelim. İlk mesaj Fatma Hanım'dan. İyi akşamlar Salzburg'dan sevgiler Akif Bey. Eli Türkoğlu'ndan Sevme şarkısına yer verirseniz sevinirim. İyi yayınlar ve şimdiden iyi hafta sonları demiş. Çok çok teşekkürler. Biz de size güzel, keyifli bir hafta sonu diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarla sizleri de bekliyoruz. Akif Özcan yayında 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi Eli Türkoğlu'na kulak verelim Sevme şarkısıyla. Ardından Avusturya'dan önemli haberlerin kısa özetlerini paylaşacağız. Sonrası mesajlar ve isteklerle devam. İyi akşamlar.
1: Aşkın yolunda inan ki yandı canım. Anlamayanlar derdini bilmez ki.

0: Evet, hemen şöyle Avusturya'dan önemli haberleri de sizlerle paylaşalım efendim. Klinikte seri cinayet şüphesi. Viyana'da eski bir hemşire hakkında gece nöbetlerinde 6 hastaya aşırı doz morfin vererek ölümlerine neden olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. Zanlı suçlamaları reddederken bazı cenazelerin yakılmış olması delil toplanmasını zorlaştırıyor. Kumar borcu için bahis bürosu soydu. Viyana'da 40 yaşındaki bir adam 17 bin avroluk kumar borcunu ödeyebilmek için aynı bahis bürosunu iki kez soydu. İlk soygunda çaldığı 12.600 avroyu kumarda kaybeden zanlı, ikinci soygun girişiminde yakalandı. Şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Zehir tacirlerine ağır darbe. Avusturya polisi uluslararası kaçakçılıkta geçiş noktası olarak görülen havalimanlarında zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 2025 yılında 102 kişi tutuklanırken 626 kilo esrar ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 2026 yılında ise şu ana kadar 46 şüpheli yakalandı ve yine yüzlerce kilo uyuşturucuya el konuldu. Çalışma koşullarına sıkı denetim. Vorarlberg eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle iş yeri denetimleri sıklaştırıldı. Çalışma müfettişliği artan hava sıcaklıklarında işçilerin çalışma koşullarını denetliyor. Üzücü bir haberle devam edelim. Eşini bıçaklayıp balkondan atladı. Stirmark eyaletinde bir şahıs tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra balkondan atlayarak intihara kalkıştı. Hayati tehlikesi süren talihsiz kadın ve saldırgan hastaneye kaldırıldı. Yine üzücü bir haber ve bu son haberle haber turumuzu noktalayacağız. Viyana'nın 10. bölgesi Favoriten'de bir kadın eşi tarafından şiddete maruz kalırken bıçakla tehdit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gözaltına alınan saldırgan hakkında ise evden uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Viyana FM. Daha fazla haber için Instagram'da Viyana FM'i ve viyanafm.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz değerli dinleyiciler. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Spin Drinks katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Hepinize iyi akşamlar.
1: Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana FM.

0: ve Sena Şahin radyonuzda olduğu Bir Bilsen isimli güzel çalışmalarıyla. Herkese iyi akşamlar. Mustafa Çatalkaya selamlar, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar müdürüm, hoş geldin diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz, iyi ki varsınız. Mustafa Çatalkaya içinde gelecek tabii ki çalacağımız tüm güzel şarkılar, iyi ki varsınız. Sabri Baba selamlar, saygılar, hayırlı yayınlar ve hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar Sabri Babacığım, çok teşekkür ediyorum. Bir video göndermiş iş arkadaşıyla beraber. Çok çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle bir bakayım.
1: Oh. Bize bu şarkıyı çalsana zahmet.
0: Eyvallah canım abim. Çok teşekkür ediyorum Sabri Baba'ya ve beraberindeki arkadaşına. Kuzu çevirme yapıyorlar. Allah kolaylık versin. Sizleri seviyoruz. Ama hangi şarkıyı istiyorsunuz? Orada çalan şarkıyı. Böyle bir müzik sesiyle beraber geliyor ki videoda sesiniz. Ya bir yandan... Ama o şarkın tam bana bir ismini yazarsan babacığım. Çünkü bir yandan şarkı çalıyor, bir yandan sen orada başka bir eser okuyorsun. Zor duydum ama selamlarımı gönderiyorum. Tam şarkının ismini yazarsanız büyük bir memnuniyetle çalacağım. Tekrar iyi çalışmalar. Sizin nezdinizde tüm çalışarak bize kulak veren dostlara selamlar. İsveç Malmö'ye, Sabri Baba'ya ve değerli arkadaşına gelsin bütün güzel şarkılar. Taner Çalık'la devam ediyoruz.

0: Aman da aman, çok güzel bir Yaşar İpek yorumu. Aşktan sabıkalı Viyana FM'de Akif Özcanlı ile herkese iyi akşamlar. Findrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. Artı 43 660 130 19 79 artı 43 660 130 19 79'dan gönderin o güzel mesajları, paylaşmaya devam edelim. Sevil Hanım iyi akşamlar, İstanbul'dan sevgiler diyor, çok teşekkür ediyorum. Candan Sevmeli çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız? Çalacağız. Sevgiler gönderelim. Gökhan Güney ile beraber Demet Aydın'ın bir düeti, o güzel versiyonu birazdan paylaşmış olacağız. 660 130 19 79'dan bekleniyor güzel mesajlar. Sevgili İlkay, abicim iyi akşamlar, iyi yayınlar. 11. Viyana'dan yazıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve tüm Viyana FM dinleyicilerine Serkan Nişancı'dan bir eser çalmanı istiyorum demiş. Duydum biri varmış. Olur, eyvallah. Armağan olarak gönderelim güzel kardeşim. Melda yazmış, canım Akif diyor, bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sabah dönüyorum diyor. Minik bir İstanbul ziyaretiydi. Yapmak isteyip de yapamadığım çok şey oldu ama sağlık olsun diyelim demiş. Aynen öyle, sağlık olsun. Yeter ki iyi ol, her şey gönlünce olsun ve şimdiden de yolun açık olsun. Bu güzel şarkıda sana armağan olsun. Akif Özcan devam ediyor. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresindesiniz. Hafta içi her akşam canlı yayınla sizlerleyim. Instagram'da takip etmeyi unutma. Viyana FM ve Akif Özcan. İyi eğlenceler.
1: Can. Viyana FM.

Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Harika şarkılar eşliğinde ilerliyoruz. Cansu Karataş. Hayırlı akşamlar Akif Müdürüm. Ben de buradayım. Seni dinliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler Cansu. Hoş geldin. Sağ olasın. Güzel şarkılarımız senin için de gelsin. Hollanda'dan Ayşe. İyi akşamlar Akif Müdür. Kızım Nisanur'la beraber Viyana FM'de senin sesinde harika müziklerde izliyor. Harikasınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Hollanda.

0: dinliyordu. Bir kez daha sevgiler, çok da mutlu olmuş Nisanur. Hep mutlu olsun inşallah. Sevgi selamlarımla. Viyana FM'desiniz. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla. Akif Özcan mikrofonda. İyi akşamlar, sevgiler, selamlar. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan sizleri istek ve mesajlarınızla bekliyoruz efendim. Eda Hanım Almanya'dan. Merhabalar Samet kardeşlerden Ay Ay çalar mısınız demiş. Evet, Sıla Şahin ve Samet kardeşlerden şarkımız fonda. Şu anda duyulmaya başlandı bile. Oğullarım Koray ve Atakan'a armağan ediyorum, teşekkür ediyorum demiş. Eda Hanım'a, oğulları Koray ve Atakan'a sevgiler, selamlar. Tabii Koray ve Atakan da annelerini çok seviyorlar. Anneleri de onları çok seviyor. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Bu güzel şarkı Eda Hanım'a ve oğulları Atakan'a, Koray'a geliyor. Ay Ay Viyana FM'de.
1: Akif Özcan.

Evet, yine çok güzel bir çalışmaydı. Yakalım dedik. Özgür Alter kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. İlk saat artık noktalayacağız. Güzel de bir şarkıyla, Yonca Lodi ile bu saati noktalayalım. Tenden Tene şarkısının remix versiyonu kulaklarınızda olacak efendim. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar. İyi eğlenceler diliyorum. Artı 43 660 130 19 79'dan güzel mesaj ve isteklerinizi tabii ki bekliyorum. Hemen şöyle hatta döneyim mesajlara yeniden. Cem İstanbul Kadıköy'den. Selam Akif abi, iyi çalışmalar diyor. Seni dinliyorum. Tarkan'dan şöyle enerji kıpır kıpır bir şarkı patlatırsan seviniriz diyor. Modumuz tavan yapar. İyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi hafta sonları demiş. Az sonra gelecek. Önce Yonca Lodi, ardından Megastar Tarkan'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve Mega Gastro ile devam ediyoruz.

Ersay Üner ve Seni Soruyorlar isimli bu güzel keyifli çalışması radyonuzda olduğu Viyana FM'de programımızın ikinci saatine başladık. Devam ediyor sevgili dinleyicilerim. Güzel mesajlarınız da geliyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hemen şöyle dönelim. 10. bölgeden Merve. Selamlar, yayınla bayılıyorum demiş. Harikasın. Favoriten de kız kıza evde toplandık ve bir yandan sizi dinliyoruz, bir yandan atıştırıyoruz, eğleniyoruz. İrem Derici'den de bir şarkı söylerseniz sevinirim. Hep beraber eşlik edelim diyor. Çok çok teşekkürler. Önce Tarkan'dan öp geliyor. Ardından İrem Derici, durum çok acil size ve orada bulunan tüm hanımefendilere armağan olarak göndereceğiz Merve'ye ve 10. Viyana'ya selamlarımızı gönderelim.

0: Özledim Seni Eli Türkoğlu Aşkının Şarkıları albümünden harika bir çalışmayla kulaklarınızda oldu. Buradan Aşkın Tuna'ya da selamlarımızı gönderelim ve sevgili Tuna Can Tuna'ya da. Biliyorsunuz o da radyomuzda programlarına devam ediyor sevgili Tuna Can Tuna. Genç başarılı şarkıcımız ve Aşkın Tuna'nın da kıymetli oğlu. Aşkın Tuna'ya, Tuna Can Tuna'ya da selamlar, sevgiler. Onun muhteşem şarkılarından bir tanesiydi. Kutup'ta Yaz gibi Eli Türkoğlu yorumuyla dinletmiş olduk. Viyana FM'de programımızın ikinci saatinde ilerleyişimi sürüyor. Hepinize güzel akşamlar ve şimdiden de iyi hafta sonları dileklerimi iletiyorum. Windrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Gizem Hanım, Nazar şarkısını istediği Gökhan Özen ve Demet Akalın'dan ben de hemen listeye dahil ettim. Ve şu an itibariyle yayınlamaya başladım bile. Armağan olsun hepinize. Salzburg'a bir kez daha selam. Graz'a sevgiler gönderelim. Erkan Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Bey. Enerjiniz yine harika. Tantaşçı'dan bir şarkı rica ediyorum demiş. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ben de gidişatı aldım listeyi az sonra dinleteceğim. Hepinize iyi akşamlar dileklerimle. WhatsApp hattımı bir kez daha hatırlatıyorum. +43 660 130 1979 bekliyorum.
1: Akif Özcan.

Kan Taşçı ve Gidişat radyonuzda olduğu en yeni çalışması Viyana FM'de sizlerle buluştu. Akif Özcanlısınız. Hepinize bir kez daha mutlu akşamlar. İyi eğlenceler diliyorum. Haftanın kapanış programında sizlerleyiz. Güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Selam müdürüm, iyi yayınlar. Türkiye bilmiyorum ama Viyana yanıyor. 40 dereceyi gördük bugün. Hiç alışık değiliz. Mahvolduk yahu demiş Murat Dalkılıç'tan. Bir tane şarkısını çalarsan sevinirim diyor. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hiç merak etme, Türkiye'de İstanbul'da yanıyordu bugün. 37 dereceleri gördüm araç ekranında, onu söyleyeyim yani. Allah yardımcımız olsun ama artık yaz mevsimi yani. Haziran'ın neredeyse sonuna geldik. Temmuz geldi yani, Allah nasip ederse. Dolayısıyla oldukça sıcaklıklar var. Bu sıcaklarda artık ona göre bol bol su içelim. Sıvı tüketimine dikkat edelim. Beslenmemize dikkat edelim. Bir de çok böyle aşırı öğle sıcağında işimiz yoksa da çok da böyle güneşin altında kalmayalım. Bunlara dikkat ederek inşallah yaz mevsimini en güzel şekilde değerlendirelim. İmkanı olanlar havuzlu, denizli vesaire böyle bir şeyler yapacaklar diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Ve tabii yine imkanı olanlar tatillerini yapacaklar. Yıllık izinlerimiz olacak inşallah. Ben de nasip olursa Ağustos başı gibi planlarımı aldım. Onu da inşallah netleştirip böyle tatilimizi ailece inşallah yapmaya gayret edeceğiz. Böyle dinleneceğiz. Yazın bir yandan böyle zorlukları var ama güzel yanları da var. O yüzden her anımızı, her mevsimimizi güzel yaşayalım, değerlendirelim inşallah. Başta hepimize sağlık temenni ediyorum. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz sevgili dinleyiciler programa. Ve yine güzel bir çalışmaya devam edelim. Geçmişe dönelim. Tabiri caizse ve Gökhan Özen'le devam edelim. Ardına Murat Dalkılıç gelecek sevgili Resul'e.

Murat Dalkılıç ve Bir Şarkısı kulaklarınızda oldu. Sizlerin istekleri ve benim gönlümden geçenlerle devam ediyoruz programımıza sevgili dinleyiciler. Sevgili Resul'e gelsin, milli takımımız için yazılan şarkılarından bir tanesiydi. Hep birlikte dinledik. Amerika'yı da 3-2 geçtik. Turnuvaya veda etsek de yine de bu son galibiyet bizler için çok güzel oldu. Şimdi Robert Atemo ile devam edecek program İnsan Sevince isimli güzel çalışmasına hep birlikte kulak vermiş olacağız. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz programa. İyi akşamlar.

Gökçe Kırgızstaner ve Pişmanlar Ülkesi radyolarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'ısınız Viyana FM'de. Bu akşamı ve haftayı yavaş yavaş kapatmak üzereyiz sevgili dinleyiciler. Hepinize iyi bir akşam, keyifli bir hafta sonu dileklerimi iletmiş olayım. Bir yandan şarkı hazırlamaya çalışıyorum. Buldum. Hadi bakalım onu göndereyim. Yavaş yavaş vedaya doğru ilerliyoruz. Son mesajları bekliyoruz. +43 660 130 1979'dan selamlar, güzel bir gece diliyorum Akif Bey. Saygılar diyor Şengül Hanım. Çok teşekkürler. Haydi gelsin o zaman güzel bir eserimiz. Hep birlikte dinleyelim. Urfalı'ya Mezel'den remix versiyon geliyor. Tüm Şanlıurfalılara gelsin bu güzel eserimiz. Tüm çiğ köfte sevenlere, isot severlere armağanımız oluyor. Yavaş yavaş güzel hareketli şarkılarımızla finale doğru ilerliyoruz. Haydi bakalım. Viyana tabii ki sevgili eşime armağan olarak göndereceğim. Urfa'nın gülüdür kendisi. Viyana.

0: Bıraktı buralar valla, şimdi bir akşam yürüyüşüne çıktık diyor. Kulaklıkta tabii ki Viyana FM açık. Şarkı seçimleriniz her akşam olduğu gibi yine süper demiş. Harikasınız, yürüyüşün temposunu artıracak güzel bir şarkı yine bekliyoruz diyor. Valla bence tempo şu an çok güzel gidiyor diye düşünüyorum. Yürürken de keyif verir. Ama hafif de bir oynatayım sizi şöyle. Yani zaten böyle enerjik dans ritmindeyiz ama bir de böyle oynatan bir şarkı gönderiyorum. Ardından zaten kapanışı yapacağız yavaş yavaş. İyi akşamlar, iyi eğlenceler ve iyi yürüyüşler.
1: Akif Özcan.

0: Hakif Özcan.
1: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Tantaşçı ve Seda Eylül Tansık'tan geldi. Yok şarkısının remix versiyonu Erhan Borayer düzenlemesiyle hep birlikte dinlemiş olduk ve geldik vedaya. Hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok teşekkürler. Hayırlı güzel bir cuma akşamı gecesi temenni ediyorum. Devamında güzel bir hafta sonunuz olsun inşallah diyelim sevgili dostlarımız. Kısmet olursa pazartesi akşam yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. O vakte kadar kendinize iyi bakınız. Değerli sponsorlarım Mega Gastro ve Pindrinks'e de katkıları için çok çok teşekkürler. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın diyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Son şarkımız Hande Ünsal'dan geliyor, Son Perde.
0: Akif Özcan.

0: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Viyana Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor. Viyana Havalimanı'nda güvenlik kontrollerini hızlandıracak 3 boyutlu yeni tarama sistemi devreye alındı. Yeni uygulamayla yolcular dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlarını el bagajından çıkaramayacak. Ayrıca el bagajında toplam 2 litreye kadar sıvı taşınmasına izin verilecek. Gurbetçilerin Türkiye yolculuğu başladı. Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda girişleri başladı. Başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarında yoğunluk oluşurken yetkililer işlemlerin hızlı ilerlemesi için ek personel görevlendirdi. Özellikle okulların tatil olmasıyla birlikte Avrupa'nın farklı ülkelerinden yola çıkan binlerce gurbetçinin önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. Sigara izmaritini yere atanlara ağır ceza geliyor. Avusturya'da çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında sigara izmariti atanlara yönelik cezalar artırılıyor. 20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenleme ile yere sigara izmariti atanlara daha yüksek para cezası uygulanacak. Tekrar eden ihlallerde ceza 2000 avroya kadar çıkabilecek. Aşırı hız yapan sürücünün ehliyetine ve aracına el konuldu. Viyana'da A22 otoyolunda yapılan trafik denetiminde bir sürücü hız sınırının 80 km olduğu bölgede 216 km hızla yakalandı. Polis, sürücünün ehliyetine ve aracına olay yerinde el koydu. Ayrıca sürücüyü yüksek para cezası ve uzun süreli araç kullanma yasağı bekliyor. Aynı denetimlerde ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücüler de polis tarafından tespit edildi. İhtarname dolandırıcılığına karşı yeni önlemler geliyor. Avusturya'daki küçük ihlaller bahane edilerek vatandaşlar gönderilen toplu ihtarnamelere karşı yeni düzenleme hazırlanıyor. Hükümet tarafından hazırlanan yeni yasayla haksız kazanç sağlamak amacıyla yapılan ihtarname ve dava tehditleri kötüye kullanım olarak değerlendirilecek. Bu yolla vatandaşlardan veya işletmelerden para talep edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Haksız taleplerle karşılaşan kişilerse işçi odası ve ticaret odasından destek alabilecek. Viyana'ya yeni eğitim ateşesi atandı. Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Müberra Öztürk, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği eğitim ateşesi olarak görevlendirildi. Müberra Öztürk yeni görevinde bakanlığın Avusturya'daki eğitim ve öğretim faaliyetlerini koordine edecek ve Türkiye'yi eğitim alanında temsil edecek. Havalimanında uyuşturucu tacirlerine ağır darbe. Avusturya polisi uluslararası kaçakçılıkta geçiş noktası olan havalimanlarında zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Paylaşılan son bilançoya göre 2025 yılında 102 kişi tutuklanırken 626 kilo esrar ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 2026 yılı operasyonlarında ise şu ana kadar 46 şüpheli yakalandı ve yine yüzlerce kilo uyuşturucu maddeye el konuldu. Eski park biletlerinin süresi doluyor. Viyana'da eski park biletlerinin kullanım süresi 30 Haziran'da sona eriyor. 1 Temmuz'dan itibaren yalnızca yeni tarifeye uygun park biletleri geçerli olacak. Eski biletlerle park eden sürücülere para cezası uygulanacak. İş yerlerine sıcak hava denetimi. Vorarlberg eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle iş yeri denetimleri sıkılaştırıldı. İş müfettişliği çalışanların sıcak hava koşullarına karşı korunup korunmadığını denetliyor. Yetkililer hafta sonu sıcaklıkların 37 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini hatırlatarak sıcak havaya karşı gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığı uyarısında bulunuyor. Eşini bıçaklayıp balkondan atladı. Şitiyarmark eyaletinde bir şahıs tartıştığı hayat arkadaşını bıçakla ağır yaraladıktan sonra balkondan atlayarak intihara kalkıştı. Çığlıkları duyan komşuların müdahalesiyle hayatta kalan talihsiz kadın ve saldırgan hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Emeklilere e-kart ücreti geliyor. Avusturya'da 2 milyondan fazla emekli Kasım 2026'dan itibaren ilk kez e-kart katkı payı ödeyecek. Yeni uygulamanın artan yaşam maliyetleri nedeniyle emeklilerin bütçesine ek yük getirmesi bekleniyor. Hamile kadın eşi tarafından bıçaklı tehdit edildi. Viyana'nın 10. bölgesi Favoriten'de bir kadın eşi tarafından şiddete maruz kalırken bıçakla tehdit edildi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gözaltına alınan saldırgan hakkında ise uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Viyanalı 3 genç boğularak hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Gerestorf kasabası yakınındaki Marchfell kanalında günlerdir kayıp olarak aranan 25-30 yaşlarındaki 3 Viyanalı gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gençlerin stand-up paddle gezisi sırasında boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilirken cenazeleri Viyana Profesyonel İtfaiyesi dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarıldı. Kiracılar 168 milyon euro fazla kira ödedi. Avusturya İşçi Odası'nın araştırmasına göre kiracılar 2025 yılında toplam 168 milyon avro fazla kira ödedi. Rapora göre özellikle eski binalardaki özel kiralamalarda yasal kira indirimlerinin uygulanmaması mağduriyete yol açtı. AK, kuralları ihlal eden ev sahiplerine yatırım uygulanmasını istiyor. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 22 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 36 derece olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ise Avusturya'nın birçok bölgesinde sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor. Dünya Kupası'na galibiyetle veda ediyoruz. A milli futbol takımımız turnuvanın ev sahibi ve grup lideri ABD'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini alan Türkiye, grubu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Haliestrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.15. Ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza her zaman olduğu gibi devam ediyor olacağız. Bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk, fantezi müziğin en iyileriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. O yüzden hemen şöyle gerekli hatırlatmaları hızlı bir şekilde yaparak programın startını vermek istiyorum. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da, Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi bugün de ilk eserimizi gün içerisinde yemeye geçen tüm dostlarımıza armağan ediyoruz. Kocaman Alkışlar sizler için geliyor. Ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte programın startını vermiş bulunmaktayız. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece için sizlere kararsızlık bir zayıflık mıdır, yoksa dikkatli düşünmenin bir göstergesi midir? Neden? Kararsızlık bir zayıflık mıdır, yoksa dikkatli düşünmenin bir göstergesi midir? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı ama ben onlara geçmeden önce biraz daha cevaplar biriksin istiyorum. Bir güzel eser daha dinleyelim. Ardından sizden gelenlerle buralardayız. Okan Kocaöz bizlerle birlikte olacak. Aşk durdukça diyelim, ardından geliyoruz, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere ulaştı. Biliyorsunuz WhatsApp'tan gelen mesajları her zaman diğerlerinden bir tık önce okuyoruz. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim huzurlu, nazarsız. Su gibi akan bir yayın olsun. Soruna cevabım, bence ikisi de olabilir. Eğer sürekli ertelemeyi düşünüyorsa zayıflık, ama çoğu kararı vermek için durup düşünüyorsa olgunluğun göstergesidir. Aradaki fark sonunda harekete geçebilmektir. Sevgilerimle demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Yani abi, hepimiz zaman zaman kararsız kalabiliyoruz. Öyle mi olsun, böyle mi olsun? Ama işin sonunda iş bir yere varıyorsa, diyorsak ki ya tamam, üzerine çok düşündük, İşte böyle olsun istiyorum, artık ne olacaksa olsun, bunu düşünebiliyorsak daha ne olsun ya? Yoksa ben hiç kararsız kalmam abi diyen insan bana bir garip gelir yani. İlla ki bir yerde herhangi bir konuda bir sıkışırız ya. Sevgili Leyla Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabaları, yayınlar. Sıradaki çalışma size ve dinleyen tüm dostlara gelsin. Arabesk için buralardayız. Hayırlı akşamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sinan Akçıl bizlerle birlikte olacak. Demesinler diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bu arada sevgili Ayşe Hanım da sorumuza bir cevap verdi. Dedi ki, bence bu durum bir zayıflıktır. Böyle insanlar beni çıldırtıyor. Yani ne bileyim, bir yerde olabilir aslında ya. Hani şöyle, hayati konularda değil de ne bileyim, bir kıyafet alacaksın mesela. Ya alıp çıkıyorsun, eve gidiyorsun, hala şey, yani şu rengi de olabilirdi aslında falan. O tür şeyler bana biraz tuhaf geliyor açıkçası ve gerçekten bir sinir bozucu bir tarafı var. O kısım biraz zayıflıkla alakalı olabilir ama konuya nereden baktığınla da değişebilir tabii. Bunu da yapmadım demem. Yani şu fon müziğinin üzerine konuştuğum şeye bak. Efendim, fon müziği değişmişse şiir vakti gelmiş demektir. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, haydi bakalım.

Biraz huzur ver sevdiğim. Çık aklımdan. Bölme uykularımı. Zehir olmasın düşlerim. Biraz. Biraz huzur ver sevgilim. Unuttur gözyaşlarımı. Yalan olmasın gülüşlerim. Biraz. Biraz huzur ver sevgilim. Başım dara düşerse ben yine sana gelirim. Biraz huzur ver sevgilim. Gökyüzünü sen saymayı unutayım mesela. Öyle bir git ki aklımdan. Yıldızları sana benzetmeyeyim. Biraz huzur ver sevdiğim. Öyle bir git ki aklımdan. Aya bakınca yüzünü görmeyeyim. Biraz huzur ver sevdiğim. Öyle bir git ki aklımdan. Derdimi bulutlara dökmeyeyim. Kalksın artık başım yerden. Aynalardan kaçmak nedir? Bilmeyeyim. Bitsin tükensin benim bana olan öfkem. Ben bana kızmak nedir? Bilmeyeyim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru geliyoruz. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız.

Ve hemen şöyle devam edelim. Sevgili Ahmet amcamız bizlere ulaşmış. İyi akşamlar evlat, iyi yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Bir kez daha kızımı çok sevdiğimi buradan bütün dinleyenlerle paylaşmak isterim demiş. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Sevgili Ahmet amcamıza da selamlarımızı göndermiş olalım. Leyla Hanım'a da aynı şekilde sıradaki çalışmayla birlikte. Cafer Nazlıbaş ve Derya Nazlıbaş bizlerle birlikte olacak. Deva diyelim. Ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Sevgili Hilmi bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar Arabeskin Kralı, hoş geldin. Sefalar getirdin. Sorunun cevabına gelecek olursak, kararsızlık bazen bir zayıflık, bazen de dikkatli düşünmenin bir göstergesidir. Bazen kırılmasın birileri diye bir şeylere karar verirken zorlanırsın. Bazen de bu durumu tamamen hayatına empoze etmişsindir ve her konuda kararsız kalırsın. Bu da aslında bir nevi ne zaman geleceği belli olmayan yalnızlık demektir demiş. Değil mi? Kararsız insana tahammül seviyesi aşırı yüksek bir insan yoktur herhalde ya. Yani varsa da gerçekten canı gönülden takdir ederim onu. Çünkü harbiden çok zor oluyor. Bir de onlarda zamanla şey gelişiyor ya. Yani onun kararsız olduğunu bir şekilde kabul etmişsin. Onu öyle kabul etmişsin. Bir yerden sonra şey oluyor. Ya zaten benim bu olduğumu biliyor. Her şeyin karar mekanizması ben olayım. Zaten kararsız olan benim. O her şeye okey. Ben de bunu kullanayım gibi bir şey oluyor. O zaman daha bir can sıkıcı olabiliyor. Böyle bir arkadaşım vardı. Daha doğrusu en yakın arkadaşım bu durumdaydı. En son bu ve benzeri durumların bir araya gelmesiyle belki 2 seneye yakındır. Bir seneden fazladır, 2 sene değilse bile. 1 seneden fazladır konuşmuyoruz. Pişmanlık da hissetmiyorum. Çünkü bir yerden sonra insan kendini kullanılıyor gibi hissediyor. Öylesi daha da can sıkıyor. Efendim Cankan Black bizlerle birlikte olacak. Gidersem dönmem diyelim. Cankan'la birlikte bu güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle dört mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkım meçhul.
2: Damar. Damar üstüne.
1: Aşkım meçhul.
2: Alem. Damar dinlesin.
1: Aşkım meçhul.

0: ile aşkı meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bile bilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşkı meçhul.
1: Canım sağ olsun.
0: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul
0: devam ediyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın ikinci ve son saatinin startını vermiş bulunmaktayız. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım, bu gece için son kez olsun. Kararsızlık bir zayıflık mıdır, yoksa dikkatli düşünmenin bir göstergesi mi? Neden? Kararsızlık bir zayıflık mıdır, yoksa dikkatli düşünmenin bir göstergesi mi? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bu saatimizde bizler değil daha çok şarkılar konuşuyor. Onlar konuşuluyor biliyorsunuz. Dolayısıyla hemen devam ediyoruz. Atilla Kılıçer bizlerle birlikte olacak. Hadi bana eyvallah diyelim ardından. Güzel bir eser daha gelsin. İki güzel eser ardından. Günün, gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir eser bizlerle birlikteydi. Sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, haydi bakalım.

ki tüsran vakti. Engel olma gözyaşlarıma. Hıçkır hıçkır ağlayışlarıma. Engel olma. Vakit. Vakit hüsran vakti. Arkamı dönüp gidişime. Aşkından. Aşkından tükenip bitişime engel olma. Vakit. Hicran vakti. Seni özleme işime engel olma. Bırak da baharı yeniden göreyim. Bırak da yaşamak neymiş yeniden öğreneyim. Bırak da biraz olsun kendime geleyim. Sensiz hayat yokmuş. Ben nereden bileyim?

Evet, güzel bir şiir seslendirmeye çalıştık. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen ardından da yavaş yavaş tempoyu düşürmeye başladık. Artık yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Neredeyse son yarım saate girmek üzereyiz. Sevgili Gülşadiye Hanım bizlere ulaştı. Huzur dolu akşamlar. Hoş geldin Melih Bey oğlum. Yeni geldim yayına. Bahçede seni dinlemek çok keyifli oluyor. Buralar bayağı sıcak. Mevsim yaz olunca sıcak olmadan olmaz değil mi demiş. Vallahi öyle ya. Aşırı sıcak. Yani şöyle bir şey sıcağı da yok. Yani dışarı çıkayım da bir kafa dağıtayım, bir gezeyim dolaşayım falan. O tarz bir sıcak da yok. Çok böyle bayıcı bir sıcak var. Yağmur sıcağı denilen türden bir sıcak var ama tabii her mevsim her haliyle bambaşka. Yaz da aynı şekilde. Bugün senin seçtiğin eserleri dinlemek istiyorum. Dinliyorum. Güzel eserler yayınlıyorsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Güzel dileklerinize, düşüncelerinize layık olabiliyorsak ne mutlu bize. Vallahi ben programın pazartesi ve cuma günleri bu saatinden ayrı bir keyif alıyorum. Bunu da her seferinde dile getiriyorum. Sizler de bu keyfe ortak oluyorsanız benden bizden daha iyisi yok. Efendim Alişan bizlerle birlikte olacak. Seviyorum diyelim. Gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için gelsin. Ardından yavaş yavaş babalar geçidine geçişimizi gerçekleştiriyoruz. Bu arada maalesef ki sevgili Kadir İnanır da, usta oyuncuyu da kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Mekanı cennet olsun diyelim. Son değişmez. Bunu her zaman söylüyoruz. Mesele güzel anılmak. O da bence geride bıraktıklarıyla Türk sinemasına kazandırdıklarıyla güzel anılması gerektiğine inandığım isimlerden bir tanesi. Rahmetle yad etmiş olalım. Efendim Alişan geliyor. Ardından Orhan Gencebay, onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Orhan Gencebay kulaklarımızdaydı. Bilmez insan kadrini dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Abi bu sözün hakkını özellikle bu dönemde dibine kadar veriyoruz ya. Hiçbir şeyin kadrini, kıymetini bilmiyoruz. Anlıyor muyuz? Başımıza herhangi bir şey geldiğinde, işte biri bizden uzaklaştığında, orası da tartışılır. Bence anlamıyoruz. Yani geri dönüşü olmayan bir uzaklık söz konusu değilse anlamıyoruz abi, ne bileyim. Darılıyoruz mesela, kırılıyoruz birilerine. Sonra bir şeyler oluyor. Onları alttan alıyoruz. İşte o gün, o an vesilesiyle barışmış oluyoruz ya da biz öyle zannediyoruz. Bir şekilde konunun üstü kapanıyor. Diğer tarafında kibri havalanıyor gibi geliyor. Yani kibir kabarması mı yaşıyor artık, ne denirse bilemiyorum. Sanki bana öyle gibi geliyor. Yani hayat aynı şekilde devam ediyor. Ya işte şöyle oldu da bu çocuk bana şöyle yaptı, şu sebepten işte geri adım attı, barıştı sağ olsun. Ben buna bir tık daha farklı davranayım. Olumsuz yönlerimi değiştireyim, değiştirmeye çalışayım. Falan gibi bir şey yok. Biraz da yaşını aldıysan, ya zaten her koşulda alttan alacak, ne olacaktı ki gibi oluyor. Bir de karşıdaki kişinin hayatında yeri doldurulamaz bir titrin varsa o da kullanılıyor abi. İşte ben anneyim, ben babayım, işte ben kardeşim. Nasıl olsa alttan alacak, almak durumunda gibi oluyor. Garip bir durum ama çözümü bizim elimizde. Peki bunun farkında olmamıza rağmen bir şeyler yapıyor muyuz? Maalesef hayır. Sorun da tam olarak burada başlıyor. Sevgili Ertuğrul Bey bizlere ulaştı. Selamlarımızı göndermiş olalım. Çok uzun zaman sonra iyi akşamlar. Seviliyorsun kral demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ne mutlu bize. Güzel gönüllerde mesleğimiz sayesinde yer edinebiliyoruz. Buradaki içtenlik de gerçekten hissedildiğinde sizleri de sevmemek, değer vermemek, saygı göstermemek elde değil. Bütün güzel çalışmaları kendilerine de armağan etmiş olalım. Sevgili Ertuğrul Bey'e ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara, Ferdi Tayfur geliyor. Sevenler anlar diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ama ilginç de bir çalışma bizlerle birlikteydi aynı zamanda. Vallahi ben sesten bir şüphe ettim. Defaatle şarkıya bir baktım, gerçekten Ferdi Tayfur mu diye. Öyleymiş. Hatta inanması güç ama şarkı Ferdi Tayfur'un Ümitsiz Aşk albümünün içinde. Garip bir şekilde. Yayınlamadan önce ayrı bir şok yaşadım. Yayınlarken ayrı bir şok yaşayıp iki defa kontrol ettim. Görünen hiçbir yanlışlık yok. Eser 1986 yılında Dünya Müzik tarafından yayınlanan Ferdi Tayfur. Ümitsiz Aşk albümünde Ferdi Tayfur tarafından seslendirilmiş olarak gözüküyor. İnşallah bir yanlışımız yoktur. Ben bunun şokunu uzun süre üzerimden

Babanın hayat arkadaşı muhterem Nur'u da rahmetle yad etmiş olalım. Aylar oldu, gelmez oldun diyelim. Ardından buralardayız, haydi bakalım.

ile dinlediniz. Müslüm Sever tüm dostlarımıza armağanımız olmuş olsun. Selamlarımızı göndermiş olalım. Dünden de verilmiş bir sözümüz vardı. Bir Müslüm Baba eserini format gereği yayınlayamadık. Bu güzel eseri kıymetli dinleyenimiz Şenol Bey'e de armağan etmiş olalım. Pappet Çop ailesine de selamlarımızı gönderelim. Bu arada kendileri de kıymetli dinleyenlerimizden bir tanesidir. Müslüm Gürses'in eski eserlerinden bir şeyler istiyordu. Sürekli eski bir şeyler çal da dinleyelim diyordu. Bu güzel çalışmayı gıyabında kendisine de göndermiş olalım. Sırada Cengiz Kurtoğlu var. Tekirdağ için gelecek. Hasretim diyelim ardından. Veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, son dakika yaşanılan küçük bir sorunla birlikte bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatta bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Bu güzel çalışmayı Dubai'de bizleri dinlemekte olan sevgili Emel, Zinat ve Yusuf için armağan etmek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: bilirsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşk bendimi. Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etmeseydi. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul.
2: Gönülden gönüle
1: damar şarkılarla
2: Melih ile
1: Aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
0: Damar üstüne.
3: Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

İnsanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonu.